0: Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar. Aa, şu da ne? Baksanıza.
1: İçinde ne var acaba?
2: Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır.
3: Allah korusun, kötü bir şey olmasın da.
0: Bir harita. Acaba nereyi gösteriyor? Hı?
1: Galiba bizim mahalle. Bakın, cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler.
3: Bakın, bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer orası galiba.
4: Nasıl gidiyor çocuklar?
0: İyi Müçtebe abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz.
4: Tamamdır.
0: Allah! Yemek mi yiyeceğiz? Yok, hayır. Gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız.
2: Yemek?
0: Yemek en son.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk.
0: Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum.
1: Neden amca?
0: Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa.
1: O nasıl söz amca? Hemen hallederiz.
2: Eski kolu söküyorum.
1: Dur.
0: Ha? Eyvah arabam.
1: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun.
1: Bakın.
3: Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer park tarafında.
1: Vay canına. Bir define avındayız demek. Hadi takip edelim.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bence oturup bekleyelim. Belki camidedir büfeci abla.
2: Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
3: Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. Sanırım yanıldım.
2: Belki de... Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
4: Selamünaleyküm.
5: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola? Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Hangi rüzgar attı sizi buraya?
2: Tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir konuda?
5: Madem sordun Furkancığım, şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın 5 adım sağına gömebilirsiniz.

0: bilirseniz hiç fena olmaz.
1: Hı? Olmuş bil Makbule teyze. Kusura bakma Makbule teyze. Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çehresinde mi açacaklar Makbule teyze?
0: Tabii tabii. Neden olmasın?
1: Hadi devam edelim.
2: İşte geldik. Şimdi ne demişti? 5 adım sağ.
1: İyi de bizim sağımız mı yoksa ağacın sağı mı? Ağacın sağı ne demek? Ağacın ön yüzü mü var? Cabi'ye göre demiştir. Bakın dikilecek yer burası olsa gerek. Hadi kazalım. Bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık.
0: Ama bu
1: başladığımız yeri gösteriyor.
3: Belki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin biz hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım.
4: Sırrı

0: Sağlıklı ömrün olsun evlat.
1: İyi ki doğdun Furkan.
2: İyi ki doğdun Furkan.
3: Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa.
4: Siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha?
5: Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz?
4: Harikaydı.
0: En yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık.
4: Bak İsmail, zorluyorsun şanslını. Sanki kendini bilmezmiş gibi.
6: Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
0: Böyle arkadaşların varken senin sürprize ne ihtiyacın var Furkan?

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

Şimdi karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli kara kalemi Kara. Ve şimdi de karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli keçeli kalemi Keçe. Nasıl? İstediğiniz gibi bir giriş oldu mu? Nasıl ya? Olmadı mı? O kadar çalıştım. Olmuştur tabii. Sizi az solist gibi sundum. Gönlünüz olduysa başlayalım. Hazır mısınız? Bugün bize doğrulukla ilgili çizimler yapmanızı istiyorum. Var mısınız kapışmaya? O halde size biraz süre vereyim. Hazırsanız eğer ekranların en yetenekli kara kalemiyle başlayabiliriz. Ne dersin Kara? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ne zamandır top görmemiştik, iyi oldu. Toplar en eğlenceli oyuncaklardan biridir. Oo, bu sefer pek eğlendirmemiş anlaşılan. Tüh, gitti vazo. İşte bu. Nereye bağlanacak diyordum. Tam 12'den vurdun Kara. Çocuk tabloyu kırdığını doğruca söylüyor. Sözümüzde doğru olmalıyız. Keçe, gelmişsin bile. Haydi öyleyse. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, ne oldu? Hani çizmek için sabırsızlanıyordun? Aa, anladım. Hay Allah iyiliğini versin. Tamam, hemen geri sarıyorum. Şimdi karşınızda ekranların en yetenekli keçe kalemi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir terazi. Ben buldum bile. Ama söylemem. Bulmayanlara zaman verelim. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. İşinde doğru olmaya örnek olan bir esnaf amcamız. İşinde doğru olmalı çünkü bizi aldatan bizden değildir der peygamberimiz. Çok güzel noktalara temas ettiniz çocuklar. Kara, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Düşecek, aman. Fakat bu işte bir gariplik var. Gülüyor. Allah Allah. Şimdi anlaşıldı neden güldü. Kendini bırakıyor ama babasının onu tutacağına emin. Çünkü babası ona güven vermiş. Çünkü aile birbirine güvenen insanlardan oluşur. Bir programın daha sonuna... Ha? O kadar güzel anlattınız ki, daha ne kaldı? Hep böyle meraklandırıyorsunuz ama. Tamam, son bir çizim. Hadi Keçe, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

İyi ki de devam etmişiz çocuklar. Doğruluk ve güven deyince daha doğru bir isim bulamazdık. Peygamberimiz çok güvenilir bir insan olduğu için kendisine Muhammedül Emin, yani

güvenilir Muhammed denmiştir. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkür ederim. Yeni çizimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: gönül haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha?
1: Ha.
0: Ha.
2: Ha?
1: Ha.
2: Ha?
3: Ne haberler var Han?
4: Kanalda her şey yolunda.
5: Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
2: Bence acıkmışlar.
3: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
3: Siz bir harikasınız.
4: Hadi o zaman.

0: kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: De destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun? Tamam.
1: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
1: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
2: Peki kimse yok mu yardım edecek?
1: Ah sen Mia, siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için!
2: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
4: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
5: Tabii. Sorun ne Yusuf?
4: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
5: Şimdi buluruz.
1: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
6: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
2: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
1: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
1: Sonuca gel Yusuf.
7: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
1: Durum ne Yusuf?
4: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyorsunuz?
4: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
5: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
8: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
5: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
1: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür.

0: Çok şükür.
1: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
3: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Selamünaleyküm arkadaşlar.
2: Aleykümselam.
0: Ne yapıyorsunuz? İhlas suresini ezberliyoruz.
3: Yaz kursunda hep beraber ezberlemiştiniz. Unuttunuz mu yoksa?
0: Yok, unutmadık. Anlamını ezberliyoruz.
4: Daha doğrusu ezberleyemiyoruz.
0: Neden?
4: Cümlelerin sırası karışıyor.
5: Ve aklımızdan hemen uçup gidiyor.
3: Demek uçuyor.
0: Anlaşıldı. Bu akıldan uçma problemini çözmek abileriniz olarak bize düşüyor.
5: Nasıl çözeceksiniz ki?
0: Zor.
4: Çözeceğiz dedik ya Ali.
0: Zor.
4: Tövbe estağfurullah. Siz çalışın, gerisi bizde.
0: Zor, zor. Neden yahu, neden?
6: Akıldan uçmayan ezberler için yapıştırıcı icat edilmedi de ondan.
0: Çok zor.
2: Ali.
6: Ne dedim ki abi?
4: Ali'nin bir konuda haklı çıkça hiç aklıma gelmezdi.
0: Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
3: Bir de o kadar meydan okuduk.
0: Ne? Neden bana öyle bakıyorsunuz?
3: Bu yapıştırma işini sen başlattığın için olabilir mi?
0: Bizden küçük oldukları için yardımcı olmak hepimizin vazifesi gibi geldi o sırada bana.
7: Selamünaleyküm arkadaşlar.
2: Aleykümselam.
7: Hayırdır, düşünceli görünüyorsunuz. Bir sorun mu var?
0: Sorun denemez. Bir projemiz var desek daha doğru olur.
7: Proje mi? Bayılırım.
4: Zor ama biraz.
0: Salih.
3: Çok zor.
7: Şu zor meseleyi anlatın da çözelim arkadaşlar.
0: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonda sürpriz olacak.
4: Çok güzel olacak.
7: Evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
4: Ne yaptın Selim? Bitti mi şarkın?
3: Allah'a şükür.
4: Biliyordum. Yapabileceğine emindim.
0: Helal kardeşime.
8: Güzel bir ikindi namazının ardından güzel bir oyun bizleri bekliyor çocuklar. Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
2: Hazırız.
8: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
3: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
8: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
0: Taş, kağıt, makas.
8: Cemile.

0: قایم
1: سیم.
0: İyi gayet tamamlandı hocam.
2: Evet, de ki o Allah'tır, tektir. Birinci ayet için 10 puan.
0: Allah Samet'tir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
2: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
3: Salih, Salih, Mustafa, Mustafa, Mustafa.
0: Olmadı hocam.
2: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler.
0: Koş, koş. Oldu hocam, uydu.
2: Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
0: Yaşasın, oldu.
2: Dördüncü ayet de böylelikle tamamlanmış oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
0: 20-20 berabere. Kim kazandı?
2: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödülümüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah Samet'tir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir. Ya.
0: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı merkez.
0: Merkez denmez Elif.
1: Ne diyeceğim?
0: Kule mi denir acaba?
1: Tamam, anlaşıldı kule.
0: Yok yok, kule uçaklar için söyleniyor.
1: Peki roketler için kime anlaşıldı demem gerek?
0: Bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: Saysana Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: 5'e kadar gibi mi?
0: 5'e kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Ben sadece 5'e kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman 2 kere 5'ten geriye doğru

0: halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.
0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir. Miau, miau.
0: Ne yapıyorsun Elif?
1: Kedim roketi takip ediyor.
0: Ama roket uzaya gidiyor.
1: Tamam, kedi de uzaya gider o zaman.
0: Kedi hiç uzaya gidebilir mi Elif?
1: Gidebilir.
0: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
1: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
0: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
1: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
0: Ama Elif, böyle olmaz ki.
1: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
0: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
1: Tamam, hadi başla.
2: Çocuklar neden gelmedi Sema?
3: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim, peşimizden yetişirler.
2: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar, oyun oynayacaklar tabii.
3: Aynen öyle.
1: Koş Alper, koş! Çok geç kaldık, koş!
0: Koşuyorum Elif, elimden gelen bu kadar. Evet, Miço ve Miço yardımcısı balını geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkartın bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Peri bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsalar, ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz, oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse, isterim diye tuttururmuş. Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak alırmış. Ancak Çetin'in afacanlıkları bununla kalmazmış. Bütün oyuncakları kırar, arabaların tekerini söker, hepsini dağıtır atarmış.
2: Ne kötü.
0: Sorma. Hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün Afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
2: Ne güzelmiş.
0: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin

0: oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
1: Ne demiş?
0: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
2: Oh iyi demiş.
0: Bunu duyan Çetin oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmenin önemini anlamış. Kendi kendine oyuncaklarıma iyi bakmıyorum. Namım oyuncakçıya bile yayılmış diye düşünmüş. Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam olanları bir sepete koymuş. Bozuk kırık olanları başka sepete.
1: Sonra ne yapmış Agah dede?
0: Bozuk oyuncaklarını koyduğu sepeti alıp doğruca oyuncakçıya gitmiş.
2: Neden kırık oyuncaklarını oyuncakçıya götürmüş Agah dede?
0: Oyuncaklarını tamir ettirmek için. Oyuncakçı şaşırmış. Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş. Ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
1: Hepsini yine bozmuş mu?
0: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
1: Oh be! Çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
2: Bozmaz çünkü bu masal ya. Ders aldı, akıllandı.
0: Aynen öyle Elif.
2: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
0: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
2: Evet.
0: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
2: Nasıl olur?
0: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders çıkartmasıyla olur.
2: Anladım.
0: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
2: Dikkat yarışına.
0: Evet doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar. İlk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
2: Afacan Çetin'di Agah dede.
0: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
1: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
0: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
2: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
0: Evet, doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
2: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
1: Evet, dostluk kazandı.
2: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
0: İyi düşündün.
3: Bu balon maketin, bu da rozetin.
2: Teşekkürler Sema abla.
1: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.
2: Hey hey hey dikkat balonu.
1: Çok çok güzel bir konu.
2: Macera ve eğlence dolu.
1: Herkes huzurlu ve de mutlu.

0: Ne güzel, bahçemiz çiçekle dolu olacak.
1: Evet, çok da eğleniyoruz çiçek ekerken.
0: Evet. Hadi bunu da şu boşluğa ekelim.
1: Ha? Duydun mu?
0: Evet, kuş sesi. Ha?
1: İşte yine geldi.
0: Nerede acaba?
1: Ha? Ses yükseldi. Yaklaştık sanırım.
0: Evet.
1: Ha? Bu bir kuş. Ama neden uçmuyor?
0: Uçmak ne ki? Kımıldamıyor bile.
1: Kesin o.

0: İnternette aradığın şeye bak.
1: Ne ya?
0: Kuş ilaçları nedir ya?
1: Ne yazayım?
0: Hasta kuşlar nasıl iyileştirilir diyebiliriz mesela.
1: İyi de hastalığının ne olduğunu bile bilmiyoruz da.
0: O da doğru.
1: Ne yapacağız peki?
0: Küçük hasta kuş.

0: harika fikir.
1: Duyarlılığınıza hayran kaldım çocuklar. Aferin. Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır der peygamberimiz. Fakat...
2: Fakat ne Temel amca? Ha?
0: Yoksa iyileşmeyecek mi?
1: Üzülme Eymen. Sadece her işi bir bilene sormalı diyecektim.
0: Bilene mi?
1: Evet. Hayvanların hastalıklarıyla ilgilenenlere veteriner denir.
2: Doktor gibi mi?
1: Evet Asya. Bir veteriner arkadaşım var. Hadi gidip ona götürelim.
0: Yaşasın!
2: Hadi küçük kuş, iyileştirelim seni.

0: Elhamdülillah. Çok çabuk iyileşti.
1: Evet, güçlü kuşmuş.
2: O zaman özgür bırakıyorum artık.
0: Güle güle.
1: Aa, ne güzel uçuyor.
0: Aa, şuna bak. Nasıl da uçuyor.
1: Güle güle.
0: Güle güle.
2: Ne dedi?
1: Teşekkür etti.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

olamaz. İşte bu tam bir duvar. Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şey başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

0: cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Peki.
1: Ne? Ne oldu?
0: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
0: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
0: E öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
0: Kimin suçu peki?
1: Güneşin. Gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
0: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Reçel. Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki aksana bakıyor. Hızla topa vuruyor.
0: Zeki.
1: Kaç.

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzemeyle en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorununu anlamadım.
5: Zeki.
0: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.
1: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
7: Bu da olmaz.
5: Bunlar hiç olmaz.
2: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
0: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim. Tabi.
3: Sanki sen yapabileceksin dayı.
0: Yaparım tabi. Barangoz Zeki derler bana.
7: Nasıl yapacaksın dayı?
0: Yani biraz düşünmek lazım tabi.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
3: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.

0: Oluyor mu öyle?
1: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Oh. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
2: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek biz de harika icatlar yapabiliriz.
3: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikri uzmanı Zeki.
4: Biyomimikri o bir kere.
3: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
5: Biyomokimli değil dayı. Biyomimikli.
3: Bu da daha neleri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil. Biyosümüklü.
0: Yine tutturamadın dayı.
3: Aman neyse ne. Önemli olan adı değil içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabii. Yok bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Oo. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
5: Bu ne dayı?
0: Birbirine yapışmış iki kulak.
3: Siz sanattan ne anlarsınız?
4: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
3: Gel bakalım, gidiyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
0: Bu da olmaz dayı.
3: Nesi varmış?
4: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
3: Sorun yok. Sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
4: Dahiler asla pes etmez.
3: Tabi. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
4: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
0: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
3: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
1: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
3: Ben pes ediyorum. Tabii.
4: Ama dayıcım, dahiler asla pes etmez demiştin.
3: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum. Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
1: Benim aklıma gelmişti.

0: Aferin Ökkeş, harika oldu.
1: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
0: Evet, arılara da aferin.
2: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
0: Rabbimize bir şükür.
3: Allah yaratmış sanatlı çiçek, böcek, hayvanatı, iyi gözle kainatı, teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ah, aşağı köy. Ah, aşağı köy. Siz görürsünüz. Bizi maçta yenersiniz ha. Ah, görürsünüz.
1: Heh, şu adama soralım. Allah Allah. Bizi görmedi galiba.
2: Koskoca dütlütü nasıl görmez Abidin? Bir derdi var sanırım. Dalgın gibi biraz.
1: Doğru.

0: Hanım siz sahneyi kurarken ben bir gidip bakayım muhtara.
1: Ya şundadır ya bunda. Elvacının kızında. Tepe kulak altında.
2: Hey ben kazandım. Bugün düdüdü sahneyi çevirmek benim hakkım oldu.
1: Tebrik ederim abla.
2: Teşekkürler kardeşim.

0: Selamun aleyküm muhtar.
1: Aleyküm selam Abidin kardeş. Hoş geldiniz.
2: Muhtar, muhtar sen daha otur. Aşağı köy bizi yendi.
0: Sağlık olsun.
1: Ne olmuş canım yendiyse?
2: Ne olacak? Çok sinirlendik. Bağırdık çağırdık. Siz görürsünüz. Dedik geldik.
0: Aa ne ayıp.
2: Ayıp değil mi ya? Niye yeniyorsunuz bizi?
0: Hayır ya, ayıp olan sizin kaybedince sinirlenmeniz.
2: Niye ayıp olsun canım? Kaybettik, bizim acımız vardı.
0: Ama öyle olmaz ki. Bakın, ahaliyi meydanda toplayın, biz gösteride bunun doğrusunu anlatalım.
2: Aa, güzel fikir. Ahaliyi toplayayım.
3: Dikkat, dikkat.
4: Heh, anons da veriliyor.
3: Sevgili yukarı köylüler, bugün aşağı köyle yaptığımız maçı kaybettik. Meydanda toplaşalım, gidip günlerini gösterelim.
5: Hı? Allah Allah, Allah Allah, nasıl anons bu Hacer anne, nasıl, nasıl?
2: Şimdi toplaşıp aşağı köye gününü gösterme vaktidir.
0: Dur dur yahu, muhtar tut şu adamı dur, ne yapıyorsun?
2: Ahaliyi topla demedin mi sen? Ahaliyi topluyorum.
0: Ya ben ahaliyi kavga için topla demedim ya. Gösteriyi izlesinler diye topla dedim. Sevgili yukarı köylüler.
3: Heybeli tiyatro köyünüzdedir.
4: Heh, Abidin duruma el attı.
3: Köy meydanında tiyatro oyunu sergilenecektir. Tüm ahali davetlidir.
2: Abidin kardeş. Bak bir sürü adam toplaştı buraya. Bırak alayım şunları gideyim aşağı köye günlerini göstereyim.
0: Allah aşkına üzme artık beni. Hadi geç otur şuraya gösteriyi izle. Hiç yakışır mı bize böyle davranmak?
2: Allah Allah tutturdun gösteri diye. Abidin kardeş tamam gider otururum ama gösteri bitince siz de bize katılırsınız. Beraber gider gösteririz günlerini.
0: La havle. Efendim, gösterimize hoş geldiniz. Biz Heybeli Tiyatro olarak genelde konumuzu seyircimizden alırız.
2: Konu aşağı köye yapacaklarımız olsun.
0: Durun, durun yahu, sakin olun. Gösterimizin konusunu bugünlük biz belirleyeceğiz diyecektim. Evet, gördüğünüz gibi bugün işimiz bir hayli zor. O nedenle hoşgörü konulu bir gösteri yapacağız.
6: Yarışma. He? İnsanın var olduğu günden bu yana hep var. Hem de hemen her alanda. Mesela iki esnaf arasında yarışma yok mu? Olabilir ama iyilikte, güzellikte yarışma. Mesela bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde bu durum nasıl? Ahilik geleneğinde bu yarışın nasıl olduğunu görelim mi?
4: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
7: Tabii.

0: Allah bereket versin komşum. Hayırlı işlerin olsun.
1: Teşekkürler komşum. Darısı başına.
2: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
1: Tartarım tartmasına, lakin yan komşumun domatesleri de çok güzel. Ondan almak istemez misin?
2: Neden? Siz satmıyor musunuz?
1: Satıyorum elbette ama ben az önce siftah yaptım. Komşum henüz hiç satış yapamadı. O yüzden ondan alsanız, o da rızkını çıkartsa.
2: Allah sizden razı olsun. Tamam, öyle yapayım.
3: İki esnaf birbiriyle yarışır. Niçin yarışır? Kaliteyi artırmak için. Müşteriye daha iyi hizmet sunmak için. Ama daha çok kazanmak için yarışa tutuşurlarsa, o zaman işler çirkinleşir. Bir de bu halini izleyelim, ister misiniz?
4: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
1: Tabii. Gördün mü? Nasıl sattım domatesi? Sen de öylece bekle.
0: Son gülen iyi güler. O çürük domateslerini daha ne kadar satabileceksin bakalım.
1: Hayır. Asıl senin domateslerin çürük.
2: Hayırlı işler. Domates alacaktım.
0: Ondan alma abi. Onun domatesleri çürük çarık. Gel benden al.
1: Hadi be oradan. Domatesi nasıl bende?
0: Yok canım. Abicim gel benden al. O kaça veriyorsa yarı fiyatına.
1: Öyle mi? Ben de onun yarısının yarısına.
0: Öyle mi? Ben de bedava abi. Gel benden al.
1: Sen şimdi görürsün.
3: İki örneği de gördük. İkisi de domates satmaya çalışıyordu. İkisi de yarış içindeydi. Ancak ilk örnek iyilikte yarışırken, ikinci örnek kavgaya tutuşmayı tercih etti. Sizce hoşgörü mü kazandı, hırs mı? Peki yarış sadece bu mu? Burada mı var? Mesela hayatın başka alanlarında yarış nasıl olur? Bir görelim mi?
1: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
0: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum.
1: Neyse ki okula erken geldik. Hadi gel, ben de yardım edeyim, beraberce yapalım ödevini.
0: Teşekkürler.
1: Ama sen de bir daha sorumluluklarını unutma.
3: İki öğrenci arasında var bir yarış. Bu yarış derslerini iyi dinlemek, daha iyi hazırlanmak, beraberce notlarını yükseltmek için olursa ne âlâ. Ama bir de kötü örnek var. Onu da görelim mi?
1: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
0: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum. Bana yardım eder misin?
1: Edemem. Unutmasaydın.
0: Yardım etsen de hemencecik ben de yapsam.
1: Olmaz. Ödevini yapan yüksek not alır. Yapmayan düşük.
0: Peki, öyle olsun. Bir daha ben de sana yardım etmeyeceğim.
1: Etme, sen etme.
3: Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma. Bunlar erdemdir. Mesela yenildiğinde yeneni tebrik etmek erdemdir. Yenilen yenilgiyi kabul etmezse nasıl geliştirir kendini?
2: Kaybettiğinde suçlamak yerine çalışırsan, eksiğini giderirsen bir dahakine de sen kazanırsın.
4: Kazanan da kaybeden de hoşgörüyü unutmamalı.
1: Kaybetmeyi öğrenemezsek kazanmayı öğrenemeyiz.
0: Unutmayın ki ne kaybedersek kaybedelim, kendimizi kaybetmemeliyiz.
5: Abidin kardeş, hadi hemen hazırlanın. Hep beraber toplanıp kalabalıkça aşağı köye gidiyoruz.
2: Hoppala! Yahu biz sahnede ne anlattık iki saattir? Hala topluca aşağı köye gideceğiz diyorsun.
5: Gideceğiz. Ama kavgaya değil, barışa gideceğiz Abidin kardeş. sahnede gösterdiğiniz örnekten dersimizi aldık. Çiçeğimizi, çikolatamızı alıp dost eli uzatmaya, galibiyetlerini tebrik etmeye gideceğiz. Rövanş maçı için köyümüze davet edeceğiz. Ve eksiklerimizi giderip bu sefer de biz yenmek için mücadele edeceğiz.
2: Oh, çok şükür.
5: Siz sahnede doğru söylediniz Abidin kardeş. Hoşgörüyü unutursak her şey kötüleşir. Neyse, haydi toparlanın da gidip komşu köyümüzü ziyaret edelim.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 미미미미 도레도 미레 도레도 미레 올미어 올미어 미미 도레도 미레
1: Dayı ne yapıyorsun?
0: Dayanamadınız geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle mi?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Oh dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Ha, bu da mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: E bu da beşik.
2: Ben büyüdüm hatun. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek.

0: Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
1: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
1: Şey dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama. Neyse, önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
2: Vay dayı, bu harika bir şey.
1: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
1: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir yan.
2: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Çocuklar.
3: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: buralarda bir yerde olması gerekiyor.
1: Baba, kaç saattir arıyoruz? Artık vaz mı geçsek?
0: İşte orası olmalı.
1: Bulduk mu? Ben hemen bakayım.
2: Hoş geldin Deli.

0: Delikanlı, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Biz Saf Ender amcayı arıyoruz da acaba burası onun dükkanı mı?
0: Ender abi birkaç ay önce buradan taşındı.
1: Ya, tamam, sağ olun.
2: Teşekkür ederiz. Hayırlı işler.

0: him. Oh Zemzem, sonunda durdun. Sayende nefes nefese kaldım. Sahaf Ender. Bulduk, bulduk.
1: Ne kadar hızlısınız maşallah. Fülfülle size zor yetiştim.
0: Peki buna ne diyeceksin baba?
1: Vay, aferin size. Ne duruyoruz? Hadi içeri girelim.
0: Hadi Zemzem, kedicik gitti, korkma.
2: Ah be çocuk, ne yaptın böyle?
3: İstemeden oldu Ender Usta. Ender amca, birileri geldi.
2: Buyurun, hoş geldiniz. Var mı aradığınız bir kitap?
1: Ben... Kitap değil.
2: Delikanlı için mi baktınız yoksa? Çok güzel hikaye kitaplarım var. Tam sana göre.
0: Teşekkür ederim. Kitap okumayı çok severim. Ama biz kitap için gelmedik.
1: Ender abi, ben Abdullah. Yıllar önce senin misafirin olmuştuk.
2: Abdullah mı? Allah Allah. Kusura bakmayın, çıkaramadım.
1: Peki, fülfül desem?
2: Fülfül mü? Vay, Kabe yolcuları. Hatırladım. Bu yakışıklı delikanlı kim peki?
1: Oğlum Murat.
2: Oo, maşallah delikanlı. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Ender amca. Kuşumuz Zemzem.
2: Bu da bizim mavişimiz.
0: İyi anlaştılar galiba.
2: Buyurun. Üst kata çıkalım. Oğlum hadi. Bize bir koşu çay kapıp geliver. Misafirlerimiz var. Görüşmeyeli hayli uzun zaman oldu.
1: Evet öyle Ender abi. Hala eşimle yad ediyoruz o zamanları.
0: Ender amca, babam senden çok bahsetti. Senin için kitap kurdu diyor.
2: Öyle mi? Sağ olsun. İşte öyle sayılırım biraz diyelim. hangi rüzgar attı sizi buraya bakalım?
1: Kabe'ye giderken eski dostları ziyaret edelim dedik.
2: Yeniden o mukaddes topraklara yolculuk ha? Ne kadar güzel. Beni ziyaret etmeden gitseydiniz darılırdım doğrusu. Tarık gel otur. Misafirlerimizle tanış. Tarık hem benim çırağım hem de arkadaşım. Ben yokken buralar ona emanet.
3: Sağ ol usta. Merhaba.
0: Memnun oldum Tarık.
2: Bak Tarık, Murat ve Abdullah Kabe'ye gideceklermiş.
3: Zor olmuyor mu yolculuk?
0: Zor ama çok eğlenceli. Bu sayede ne güzel dostlar da ediniyoruz üstelik.

0: sesim düşüyordu.
1: Hı? Zemzem. Kime diyorum ben?
0: Ustamın Surre Alayı tablosu. Çok sever bu tabloyu.
1: Surre Alayı mı?
0: Evet. Eskiden hacca gitmek isteyenler İstanbul Üsküdar'da toplanırmış.
1: Sonra?
0: Develeri süsleyip üzerine bir sepet kondururlarmış. Altın, gümüş, değerli eşyalar.
1: Bütün bunları Mekke'ye mi götürüyorlar?
0: İşte Hicaz bölgesine.
1: Hicaz mı?
2: Hicaz. Mekke ve Medine'nin bulunduğu bölgenin ismi.
1: Ha, tamam.
2: Aylarca süren bir yolculuk sonrasında Mekke'ye varırlarmış.
1: Birkaç motosikletliyle yola çıksak biz de Surre Alayı olurduk herhalde.
3: Muhabbet koyu ama akşam olmak üzere. Hadi buyurun bize gidelim.
2: Ender abi sağ ol. Hiç zahmet vermeyelim.
3: Öyle şey mi olurmuş? İtiraz istemem.
1: Baba, burada kalsak olmaz mı?
2: Ender abi eğer sorun olmazsa biz burada kalsak.
3: Sorun olmaz da.
1: Burası çok ilgi çekici. Kitap kokusu içinde uyumak çok heyecan verici olmalı.
3: Aslında içime hiç sinmedi ama sırf delikanlı çok istiyor diye tamam diyorum.
1: Teşekkürler Ender amca. Oho, bir bilsen biz bu yolda nerelerde uyuyoruz. O zaman koltuk benim. Surre alayındakilerden biri olmak isterdim.
2: Murat, hadi ışığı kapat da uyuyalım.
1: Tamam baba. Durun. Beni de bekleyin. Durun. Beni de götürün.
4: Adın neydi delikanlı?
1: Murat.
4: Çok mu istiyorsun bizimle gelmeyi?
1: Hem de öyle çok istiyorum ki.
4: Burada yolculuk etmeye ne dersin?
1: Az kalsın düşecektim. Babam nerede peki? Baba.
2: Günaydın oğlum, sakin ol. Heyecanlı bir rüya görüyordun sanırım.
1: Uf, evet. Sadece bir rüyaymış. Günaydın babacığım.
0: Günaydın Maviş.
1: Günaydın Tarık.
0: Aa, Murat, uyanmışsınız bile. Size de günaydın.
1: Ben de sana yardım edeyim.
0: Sağ ol. Şunları uzatır mısın?
1: Burada hacla ilgili kitap var mı?
0: Var tabii. Şunları dizeyim, ben sana bulurum.
1: Günaydın usta.
3: Size de günaydın çalışkan çıraklar. Gelirken simit aldım. Misafirlerimizle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım.
2: Zahmet etmişsin Ender abi. Biz bir şeyler atıştırırdık.
3: Olur mu öyle şey? Kaç yıl sonra görüşmüşüz şurada. Ne zahmeti?
0: Ben hazırlarım usta.
3: Hadi bakalım aslanım.
1: Bekle, ben de geliyorum Tarık.
3: Tarık, bu kolideki kitaplar merdivenin altındaki kitaplığa yerleşecek.
0: Tamamdır usta.
1: Bu kitapların hepsini Ender amca okumuş mu?
0: Ender ustam çok bilgili. Bence hepsini okumuştur.
1: Sen de kitap okumayı seviyor musun?
0: Seviyorum tabii ki. Sevmesem burada ne işim var?
1: Öyle. Burası ne böyle?
0: Ender amcanın gizli odası varmış demek.
1: Belki bu odadan onun bile haberi yoktur.
0: Haberi olduğu kesin. Çünkü bu kitabı geçen yıl beraber almıştık. Buraya koymuş. Buradaki kitapların neredeyse tamamı tarihi eser gibi. Gel, şu üstteki kitaplara da bakalım.
1: İyi misin?
0: İyiyim. Sakarlık işte.
1: Tarık bak, Surre Alayı. Yukarıdaki tablonun ismi de buydu. Osmanlı döneminde hacca gidecek olanlar ayrılık çeşmesi denilen yere toplanırdı. Bu alay hep beraber yola çıkardı.
3: Binlerce kişinin olduğu bir alay.
0: Ha?
3: Sizi meraklılar sizi.
0: Usta şey, özür dileriz. Biz kitapları diziyorduk. Birden...
1: Aslında benim yüzümden oldu. Tarık'a kızmayın lütfen.
3: Neden kızayım? Burası gizli değil ki zaten. Burada değerli kitaplar var. Çok eski kitaplar. Fazla ışık görmemeleri gerekiyor.
1: Surre alayını anlatan bir kitap bile var. Biliyor musun baba? Eskiden develerle gidilirmiş hacca. İstanbul'dan Mekke'ye deveyle git git bitmez.
0: Sizinkinin de deveden farkı yok.
1: Olur mu? Onlar Kabe'ye ulaşana kadar biz iki kere gidip geliriz.
3: Aslında develerin, atların, askerlerin, hacca gidecek hediyelerin bulunduğu

0: bir kervan diyebiliriz.
1: Önce tablo, sonra bu kitap. Ne güzel denk gelmiş. İyi bulmuşsunuz.
2: Aslında kitap bizi buldu desek daha doğru olur.
1: Her şey için teşekkür ederiz Ender abi.
0: Ne demek, her zaman beklerim.
2: Ender amca, bu değerli kitabı hediye ettiğin için teşekkür ederim.
0: İyi günlerde oku evladım.
2: Hoşça kal Tarık.
3: Tanıştığımıza çok sevindim. Güle güle.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Anne! İşçiler gelmiş anne! Selamun aleyküm dedi.
1: Aleyküm selam Cimcime. Hayırdır evlat?
2: Cemre kazı çalışması yapan işçileri gördü. Onlara yemek hazırlamak istiyor.
1: Altın kalpli torunum benim. Günlerdir yolunu gösterdiği salıncağı görmedi bile.
2: Evet dede, görse bugün...

0: başlardı benim Luna Park mesaisi.
1: İlahi çocuk.
0: Oo, bu oturak ne güzel olmuş. Bunun otomatik olanını yapsak ya dede. Abiler 17, 8, 5, 6, 4 defa kardeşlerini sallamak zorunda kalmasa.

0: Halatı da değiştirmek lazım. Depoda uygun bir şey bulamadım. Ben bir çarşıya ineyim.
1: Ben de annemlere yardım edeyim.
2: Mm-hmm.

0: Hemen elinin orada üç erik kardeş yan yana durmuş sana bakıyor abi.
1: Görmüyorum Cemre.
0: Elin görüyor ama abi, bir uzansan alacaksın.
1: Sepetimiz doldu, iniyorum.
0: Aa, şu iki tontik dalında mı kalsın?
1: Bugünlük bu kadar yeter.
0: Peki abi, yarın da yarınlık toplarız.
1: Yarınlık mı?
0: İşçiler tam 5 gün bizim sokakta çalışacaklarmış. İnanabiliyor musun abi?
1: İnanamıyorum. Yani bu masayı 4 gün daha kuracağız.
0: Evet, harika değil mi?
1: Bence de harika. Cemre dinlenme tesislerinin açılışını yapalım o zaman.
0: Cemre dinlenme tesisleri, süper!
2: Çelebi, sen pilav tenceresini, Cemre sen de ekmekliği getir yavrum.
1: Tamamdır.
0: Hemen getiriyorum anneciğim.
1: Ne oldu kardeşim? Neden ağlıyorsun?
0: Ağlamıyorum abi. Kirpimdeki suları fırlatıyorum. Ağlamıyorum ama gülmüyorum da. Çünkü gülünçlü değil.
1: Kızdın mı canımın içi?
0: Kızmadım galiba. Aslında çok eğlenmem gerekirdi ve de benim de seni ıslatmam gerekirdi. Ve de koşup birbirimizi kovalamamız gerekirdi ama abi. Buna vaktimiz yok.
1: Haklısın.
0: Bu yiyecekleri yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Yok, haklısın.
0: Sakın bir daha yapma abi. Senin eğlenme şansını kaçırmak beni çok üzüyor.
1: Ya biz seninle her zaman eğleniriz canımın içi.
3: Vay vay vay. Kokular mahalleyi sarmış. Ne yaptınız böyle?
1: Galiba biz bir dinlenme testi yaptık dede.
3: Ay yaşa.
2: Cemre'nin gönlü razı olmadı işçilerin güneş altında yemek yemesine. Biz de burayı hazırladık.
0: 5 gün sofra kuracağız dede. Harika değil mi?
3: Sen ne güzel bir cansın. Allah herkese senin güzel kalbinden ve masum sevincinden nasip etsin.
0: Amin. Saat kaç dede?
3: 5 dakika sonra paydos edecekler cimcime.
0: Hemen misafirlerimizi davet etmeliyim. Sevgili işçiler, Cemre dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Ay, hoş gelin. Cemre dinlenme tesislerine hoş gelin sevgili işçiler. Buyurun lütfen.
3: Allah'ım, bana böyle bir nesil nasip ettiğin için sana şükürler olsun.
2: Babacığım.
1: Dede.
3: Hadi biz ortalıktan çekilelim de rahat rahat yesinler yemeklerini.
1: Dede, eskiden insanlar evinden uzakta çalışıyorken nerede karınlarını doyuruyorlardı?
3: Bir düşün bakalım. Çin'den ipek yüklü kervanlarla yola çıktın.
1: Kervanlar.
3: Bu kervanlar Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya gidecek.
1: O zamanlar otobüs, tır falan yok. Atlarla veya develerle gidiyorlar. Uf, bu yolculuk aylar sürer.
3: Evet. Onca yolu, onca zaman aç, susuz, dinlenmeden nasıl gidecek bu kervanlar?
1: Doğru ya. Kervansaraylar, kervanların konakladığı yerler.
3: Aferin, bildin. Hanlar, kervansaraylar, yolcuların ve bineklerinin konakladığı, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yerlerdi.
1: Bugünkü dinlenme tesisleri.
3: Aynen öyle.
1: O zaman için düşünürsek, mesela Alaaddin Dinlenme Tesisleri adında bir kervansaray.
3: Alaaddin Dinlenme Tesisleri, Anadolu Selçukluların en görkemli devri olan Alaaddin Keykubat dönemini hatırlattı bana. Pek isabetli oldu evlat.

0: O zaman bir yerlerde Alaaddin dinlenme tesisleri vardır.
1: Olmaz mı? Hı? Aksaray'da nefis bir tane biliyor.
0: Yaşasın!
1: O zaman kervana katılıp yola çıkma zamanı.
0: Nasıl yani?
1: Mavi karavanı kastediyorum evlat.
0: Aa, yoksa karavan, kervan kelimesinden mi geliyor?
1: Aynen öyle evlat.
0: O zaman kervansaraya haber salalım. Sofraya iki tabak eklesinler. Mavi karavana da bir park yeri ayırsınlar.
1: İlahi çocuk. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Yemini suyunu ver hancı. Uzun zaman yolcusudur bu karavan. Yani kervan. Burası hanın otoparkı sanırım.
1: Evet. Atlar, develer ve at arabaları için bir konaklama yeri.
0: Geniş yapmaları iyi olmuş dede. Bizim karavan da rahatça sığdı.
1: Bu her yönüyle ihtişamlı evlat. Anadolu'nun en büyük kervansarayındayız şu anda.
0: Ya gerçekten de çok büyük.
1: Burası Sultan Han'ı kervansarayı. Şu an bulunduğumuz Aksaray ilimizin Sultan Han'ı ilçesinde yer alıyor.
0: Sultan Han'ı ilçesi adını bu muhteşem yapıdan almış tabii.
1: Anadolu Selçuklularının Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılmıştır.
0: Dede, bu ne kadar değişik bir yapı.
1: Öyle. Burası hanın mescit kısmı. Köşk mescit de deniyor.
0: Değişik ama çok güzel.
1: Dört köşesindeki kemeri süslemeleriyle çok şık bir görünüme sahip.
0: Aa, bu mescit neredeyse bir oda kadar.
1: Evet, öyle evlat.
0: Şu kapılar ne dede?
1: Bu kapılar yolcuların konakladığı odalara açılıyor.
0: Hiç de fena değil. Peki dede, yolcular nerede banyo yapıyorlar?
1: İyi düşündün evlat. İşte bu kısımda hamam.
0: Evet, sıcaklık ve soğukluk kısmı var. Daha önce gezmiştik, hatırladım.
1: Gel, kapalı bölümü de keselim.
0: Uzun bir koridor dede ve de yüksek bir tavan.
1: Burası kervansarayın kışlık kısmı.
0: Aa, kubbenin üstünde delikler var dede.
1: Evet. O delikler ne için bir düşün bakalım.
0: Güneş ışığı girsin diye.
1: Aydınlatma amaçlı mı sence?
0: Yok, öyle olsa daha geniş pencereler açılabilirdi. Bu delikler şeye benziyor. Buldum. Muvakkithanede de böyle bir boşluktan ışık giriyordu ve günün saatini haber veriyordu.
1: Yaşa evlat. Bu kupedeki düzenek de süzülen güneş ışığının yönüyle günün saatini haber veriyor.
0: Duvar saati gibi dede. Buldum. Tavan saati.
1: İlahi çocuk.
0: Dede, peki bu koca yapı sadece yolcular konaklasın diye mi yapılmış?
1: Seninle yapının etrafında bir tur atalım da fikir edinelim ister misin?
0: İsterim tabii. Kapı efsaneymiş dede.
1: Selçuklu süsleme sanatının muhteşem örneklerindendir. Hakkın var. Yapı hakkında ne düşünüyorsun?
0: Dede, burası bir kale gibi, hisar gibi adeta.
1: Aferin evlat. Burası aynı zamanda bir savunma mimarisi örneğidir. Geçmişte pek çok mücadelede insanlar ve ordular bu kervansaraya sığınmıştır.
0: Vay, çok iyiymiş. Düşündüm de Cemre bu dinlenme tesisleri işini uzatırsa bizim bahçeye de böyle bir koruma gerekebilir.
1: O niye o?
0: Önce kuşlar, kediler gelir. Sonra kirpiler, kurbağalar, kaplumbağalar, sincaplar.
1: Hakkım var evlat. Yanı başımızda orman başlıyor.
0: Tavşanlar, tilkiler, geyikler.
1: Yok daha neler.
0: Şarkı sözü gibi oldu dede.
1: İlahi çocuk.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor ama.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Horse Gaggenist.
1: Kıpır, lila, puf, sütlaç ve güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzum.

0: bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
1: Çok lezzetliydi.
0: Sen iyi bilirsin tadını kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim. Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
1: Hoş bulduk!
2: Aa, arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
3: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
4: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım.
5: Lokumu da pek severim.
0: Çok teşekkürler.
2: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
6: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
7: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
4: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış ve güzel ikramlar hazırlamış.
7: Bence çok lezzetliler.
4: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
3: O ne demek ki?
4: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
6: Haklısınız öğretmenim.
0: Ve meyve salatası.
7: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
0: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
2: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
6: Ben de çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
2: Bu odada ne var acaba?
7: Dur! Kıpır! Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız.
8: Evet, ortalığı da karıştıramayız.
2: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
6: Yakala dostum! Bak yanımda ne getirdim.
2: Çok eğlenceli.
3: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
2: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık.
0: Hay Allah masum. Neyse ki kırılmadı.
4: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
2: Çok eğlenceli öğretmenim.
4: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
6: Biz ne yaptık böyle?
0: Sorun değil, sorun değil.
4: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
3: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
4: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
1: Özür dileriz yengeç.
0: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
2: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar,

0: Bardaklar. Bardaklar. Bardaklar toplandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç,

0: her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
1: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
2: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
3: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
2: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
4: Sahi mi? Şimdi mi?
1: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

adımlaşınca

0: Oo, eskisinden daha da iyi oldu. Yüzgeçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya, artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın. Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Luna Park'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat. Sayın Mercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat.
4: Oo, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Luna Park'ta eğlenemeyiz.
2: Film de izleyemeyiz.
7: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
0: Gölge oyunu.
3: Yengeç, bu harika bir fikir.
1: Gölge oyunu mu?
3: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
0: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle. İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
4: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
3: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
5: Yengeç ortadan kayboldu.
0: Yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence.
5: İşte gölge oyunu başladı.
0: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
8: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene. Ben duymaz mıyım?
0: Estağfurullah Karagöz'üm. İki gözüm.
8: Aldım 2 kilo üzüm.
0: Şimdi konumuzla ne alakası var?
8: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
0: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım kara gözüm.
8: Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın.
0: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
8: Dur dur, şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy, oy.
2: Çok eğlenceliydi.
3: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
1: Yaşasın!

0: buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.

0: İncilerim, maşallah yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.
2: Evet.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ayla Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu.

0: Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
1: "Hey, merhaba!"
0: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış. Dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
1: "Evi ormanda galiba."
0: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
1: "Hadi götürüp bırakalım."
0: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
1: "Ya başka yere gidiyorsa?"
0: Sonra kararını açıkladı.
1: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
0: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
1: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
0: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
2: "Nasıl yani?"
0: açıkladı.
1: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
0: Ve sonra
1: "Hadi gel göbeğini serinletelim,"
0: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
1: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
0: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu, buraya gezmeye geldi,"
0: dedi. Ayla güldü buna.
1: "Doğru."
0: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
1: "Eyvah! Ya Ayla?"
0: Ayla'ydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları

0: dedeleri anlatmıştı.
1: Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır demişti. Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler.
0: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: Bir şey yok galiba, dedi Bera. Hadi bizimkilerin yanına dönelim.
0: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
3: Nereye gideceğiz?
0: Diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordun? Eminim şu an nereye gittiğinden haberin bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: Su akar denize varır,
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Denizi de duyduklarını fark ettiler o an.
1: Şükürler olsun,
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
3: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yer

0: yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
1: Bugün artık bitebilir, yeterince korktum.
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap, ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Eğit! Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.

0: Mama, kaçmam.
1: De bakalım şimdi, kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
0: Söyle bakalım.
1: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
0: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
1: Benim ya. Ne sandın?
0: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
1: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
0: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
1: Hey!
2: Aman! O da ne?
1: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
2: Şey, o da kim diyecektim? Ağam.
0: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
2: Yoo.
0: Onun adı... Onun adı... Adı...
1: Benim adım...
0: Heh. Onun adı Tatsız Deli Cavit.
1: Neden buldun bu ismi?
0: Sen bulsaydın o zaman.
1: Neyse. Çekil bakalım önümden.
2: Hemen ağam. Buyurun.
1: Ne kadar da güzel tanınmamak.
0: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
1: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
0: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
1: Keşke.
3: Kim demiş yok diye?
1: Var mı?
3: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın sloganımız neydi?
1: Neydi?
3: Ben de yok yok.
0: Onu söyledin zaten.
3: Neyse efendim. Küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
1: Bu o mu?
3: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
1: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
3: Hadi selametle öyleyse.
0: Gidelim Hacı Cavcav.

0: gözüm in. Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Oh. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, Tuzsuz Efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, Tuzsuz Efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm. Karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
2: Aman efendiler. Ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
2: Tamam. Arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
2: Neyse efendi. Çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
0: Tuzsuz Deli Bekir.
2: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
2: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
0: Yo.
2: Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
2: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Kesin mi?
2: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır, bilesin.
2: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım, biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
0: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz. Koş kara gözüm, koş.
1: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
0: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.
1: Vay düzenbaz vay. Geliyor bizimki.
0: Güzel. Gelsin bakalım.
1: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
0: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
1: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
0: Elbette.
1: Hızlandı bu yahu.
0: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
1: Dur şuna bir çelme takayım.
0: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
1: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur ben şu...

0: El okkalı bir...
1: Alın paranızı efendiler, alın! İmdat! Kurtarın beni!
2: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet, sizi konuşurken duydum.
2: Hakkını helal et Tuzsuz Efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
2: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acem?

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Planet Çocuk'ta.

0: gordo, yell! Back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back. Back.
1: Ha Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.

0: derdin mi var?
1: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
2: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
1: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
3: Furkan Aklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
2: Niyeymiş o?
3: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
1: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
3: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
2: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
4: Ne zamandan beri mesela?
3: Bir dakikadan beri.
4: Neyse, manav işi bizde.
3: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
0: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
2: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
3: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
2: Bilemedim ki.
3: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
3: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
1: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
3: Tabii ki fiyatlarımız.
1: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder niye yaptın bunu?
0: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
2: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
2: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
2: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
2: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
2: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
0: Kerim, bir kilo elma tart.
1: Hemen tartıyorum.
4: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
2: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
2: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu?

0: Şu mu? Hay Allah! Oğlum elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi. Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
1: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
2: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
3: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
4: Burakcığım şunu ben alayım artık.
5: Arkadaşlar aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
4: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
4: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
5: Ben götürürüm annemi.
4: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
4: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
8: Ben götürürüm.
4: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
9: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
4: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
3: Emin misin? Çilek olmasın o.
4: Eminim. Sen devam et.
3: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
8: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
5: Annem de sarımsak istememiş.
3: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
8: Ne?
3: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
8: Ay,
5: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
3: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
2: Olmaz Aziz.
10: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
5: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
10: Güçlerimizi birleştirelim.
5: Birlikte hareket edelim.
2: Nasıl?
10: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
3: Şimdi ne olacak?
10: Telefonun başına Furkan gitsin. Aziz sen kasaya geç.
3: Masa başı işlere bayılıyorum.
10: Önder sen de ürünleri tart.
2: Tartı işi benden sorulur.
10: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
11: Derhal.
10: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Aa. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gülüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Nasıl isterseniz Nil Sultan.

0: Hah, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Hı-hı, geleceğim.
0: Ne, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.
1: Lıkkımız kolul.
0: Rıkkımız tek başına yapamaz. Tornet'i korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolulum.
0: Anlaştık. Gözünü Tornet'ten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Lıkkımız. Tornet'i kolulum.

0: Jess. Billy var. Didyat.
1: Hmm.

0: El bizimli kıbız.
1: Hop, geldim Nil Sultan. Az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Hadi Rıkkıbız, gidiyoruz. Nil, yavaş yavaş ya abicim.
0: Olur.
2: Bırak dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
0: Yorulmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: Bu yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınından alır gelirim inşallah.
0: Ah, doydum şükür.
3: Afiyet olsun.
1: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
2: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
1: Ah, yoksa bulmaca mı?
3: Nil için özel hazırlık yaptık.
0: Benim için.
2: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
0: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
1: Ah, hop. Hadi o zaman. Çözülecek gizem var.
0: Nilo

0: ください。
1: Beğenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
0: Hepsini mi?
1: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
2: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
1: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
2: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: Bak annem oldum.
1: Sana demiştim. Aha!
0: Bak, ne çok ödüyüm mal.
1: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
0: Hızlı olan kazanır.
1: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor. Abicim dikkat et. Yakalandım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi, mum dibine ışık vermez. İşte bu.
0: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi hadi.
1: Abi bak kelebek oldum. Abi bil bakalım ben neyim. Hadi bir yemedin mi?
0: Nil yeter. Bak işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Ah, gördün mü yaptığını? Ah. Nil Sultan. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
1: Bağladın bana.
0: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.
1: Ama ikimiz yapacaktık.
0: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
1: Oradan nasıl alacağım?
0: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
1: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
0: Nasıl? İyi mi?
1: Dur. Şimdi bir adım sağ.
0: Oldu mu?
1: Tamam tamam yeter.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: İşte bir ödül harfi daha.
1: Değil. Rrr. Arif'in R'si.
2: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
1: Peki öyle olsun.
2: Sonuncusu da İ. Özveli.
0: Bulmacanın cevabı Özveli Arif Baba.
1: Barekallah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
0: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
1: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri ya da fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı, bilgiyi, hatta zamanı, sevdikleri ve ihtiyacı olanlarla fedakarca paylaşmasını bilmeli. Dinimiz bize bunu öğütler.
0: Kim bilir aklına ne geldi?
2: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Bu kadar balonu rüzgar gülünü oynayamam. Çocuklara verelim.
1: Ali, biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz evlat. Sahaf size emanet.

0: dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor.
4: Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.
4: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir

0: kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
1: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahulazim. Ne güzel okudun be biraderim. Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine ammarmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
0: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
1: Peki yetecek mi bu para?
0: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
1: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
0: Ha? Müdürüm ne ya?
1: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
0: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
1: Gidelim de ne yapacağız?
0: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
1: O ne ya?
0: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
1: Nasıl yani?
0: Of, para verecekler işte.

0: öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
1: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
0: Doğru diyorsun aslında.
1: Bakalım, hayır olsun müdürüm.
0: Yapma ya.
2: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
1: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
2: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
1: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
3: Semira mı?
1: Heh, o.
2: Evet.
1: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
2: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
2: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
1: Evet ama...
2: Ama?
1: Ama biraz az gibi geldi.
2: Doğru, biraz az.
1: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
2: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
1: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
2: İnşallah Emin, inşallah.
4: Amma çokmuş Fatma abla ya.
5: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
4: Kime satacağız peki bunları?
5: Hallettim bile. Bizim saf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
4: Çok hızlısın Fatma abla.
5: Teşekkür ederim canım.
4: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
5: Aa, o nasıl söz?
4: Ne dedim ki?
5: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
4: Sen satmaya karar verince...
5: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
4: Doğru aslında.
5: Hele ki söz konusu Semira olunca.
4: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
5: Eline sağlık Zehracığım.
4: Aman!
5: Orhan abi de geldi.
4: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
5: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
4: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
5: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
4: Hadi.
1: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
2: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
1: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
2: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
1: Elhamdülillah.
2: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver. O da Semira'ya ulaştırsın.
1: Tamam hocam.
0: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam çocuklar. Bu ne telaş?
1: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
0: Semira'ya göndermek için para getirdik.
1: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
1: Çok güzel haber bu.
6: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
0: Bizim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
1: Ne güzel, herkes Semira için bir şeyler yapmış.
6: Evet çocuklar, çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
0: Amin.
6: Şimdi...
1: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
6: Güzel fikir.
0: Evet ya.
6: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
1: Tamam Hakkı Baba.
7: Sevgili Semira,

Annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamün aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.

0: E şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum fikri.
0: Ah Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
0: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
0: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım, paylaşırım da.
0: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
0: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: güzel olmuş mu?
1: Bir bakayım. Yastık biraz eğri mi duruyor ne?
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Tam olmadı gibi.
0: Peki ya şimdi?
1: Daha düzgün oldu.
2: Benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Babacığım sence nasıl oldu?
2: Sanki yorganın ucu biraz aşağı sarkmış gibi duruyor. Yoksa bana mı öyle geliyor?
0: Şimdi oldu mu?
2: Hem de çok güzel oldu. Ellerine sağlık kızım.
0: Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Marangoz karıncanın hikayesini anlatacağım.
0: O karıncaya niçin marangoz demişler ki?
1: Sudan zarar gören ya da çürümekte olan ağaç, tahta gibi şeylerin içine yuva yaptığı için ona bu ismi vermişler.
0: Aa, bak halının üstünde bir karınca var.
1: Hani nerede?
0: İşte şurada.
1: Bahçeden gelmiş olmalı.
0: Öyleyse onu pencerenin kenarına bırakayım da arkadaşlarının yanına gitsin. Şuna bakar mısın? Küçücük bacaklarıyla nasıl da hızlı koşuyor.
1: Şimdi de dolaba doğru gidiyor. Galiba dolabın altına saklanacak. Biraz yoruldun galiba.
0: Evet, karıncalar konuşmak için antenlerini kullanıyorlardı değil mi?
1: Evet. Genellikle aralarındaki iletişimi sağlamak için antenleriyle birbirlerinin vücutlarına dokunurlar. Böylelikle...
0: Anten diliyle konuşmuş olurlar.
1: Ama marangoz karınca anten diliyle konuşamıyormuş.
0: Neden? Onun antenleri yok muymuş?
1: Varmış ama doğuştan antenleri çok kısaymış. O yüzden yani.
0: Tamam, anladım. Marangoz karınca diğer karıncalardan biraz farklıymış.
1: Evet. İlk başlarda bu duruma çok üzülüyormuş. Hatta odasına kapanıp hiç dışarı çıkmıyormuş.
0: Peki sürekli odasında oturduğu için canı sıkılmıyor muymuş?
1: Sıkılmaz olur muymuş hiç? Elbette sıkılıyormuş. Yine odasında tek başına oturduğu bir gün babası kapıyı tıklatıp içeri girmiş. Sonra da nazik bir dille şöyle demiş. Konuşmak sadece antenleri veya dudakları kullanarak yapılan bir şey değildir. Bunlar olmadan da düşüncelerini rahatlıkla anlatabilirsin. Pencereni açıp dışarı bakarsan ne demek istediğimi daha iyi anlarsın.
0: Az önce evimizin önünde bir simitçi gördüm. Annem ondan birkaç tane simit aldı.
1: Desene kahvaltıda simit yiyeceğiz. Bayılırım susamlı ve gevrek simide.
0: Simidi ben de çok severim de. Marangoz karınca dışarı bakınca ne görmüş?
1: Elbette senin gibi simit satan birini görmemiş. Dışarıya dikkatle bakınca tıpkı kendisi gibi antenleri kısa olan başka karıncaları da fark etmiş. Üstelik bu karıncalar oldukça neşeli görünüyorlarmış.
0: Peki onlar da marangoz karıncayı fark etmişler mi?
1: Evet, onu gördüklerinde hemen pencerenin önüne gelmişler. Sonra bir elleriyle başlarına dokunmuşlar. Marangoz karınca onların bu hareketinden hiçbir şey anlamamış.
0: Belki de başları ağrıyordur.
1: Marangoz karınca da ilk başlarda senin gibi düşünmüş ama meğer o karıncalar bu şekilde ona merhaba demek istiyorlarmış.
0: Nasıl yani?
1: Yani bir eliyle başına vuruyormuş gibi yapmanın işaret dilindeki adı merhaba demek oluyor.
0: Daha başka?
1: Daha başka işaret dilinde bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarı kaldırdığımız zaman iyi... Bir elimizi diğer elimizin üstüne getirdiğimiz zaman da akşam demiş oluyoruz. Aynı zamanda bu hareket gece anlamına da gelmektedir.
0: Anladım ben. Her iki hareketi birleştirdiğimiz zaman karşımızdaki kişiye iyi akşamlar veya iyi geceler demiş oluruz.
1: Aynen öyle. Maşallah çabuk öğreniyorsun.
0: Ben de sana işaret diliyle iyi akşamlar demek istiyorum. Önce parmaklarımın ucunu birleştirip yukarı kaldırıyorum. Sonra da elimi indiriyorum. Şimdi de bir elimi göğsümün hizasına getiriyorum. Diğer elimi de o elimin üstüne koyuyorum. Nasıl? Oldu mu?
1: Hem de çok güzel oldu. aynını yaptın.
0: Peki işaret diliyle iyi sabahlar demek istediğimizde ne yapıyoruz?
1: Bunu da iki hareketle yapıyoruz. Önce bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarıya doğru kaldırıyoruz. Sonra bu elimizi indiriyoruz. Daha sonra da bir elimizi havaya kaldırıp diğer elimizle bu elin üstünden, yani parmak uçlarından başlayıp bileğe kadar sıvıyoruz veya indiriyoruz.
0: Şimdi de ben sana iyi sabahlar demiş oldum.
1: Biraz daha çalışırsan işaret dilinin diğer hareketlerini de öğrenebilirsin.
0: Peki marangoz karınca ne yapmış? O da bu dilin hareketlerini öğrenebilmiş mi?
1: Babası ona pencerenin önünde görmüş olduğu karıncaların bir okula gidip işaret dilini öğrendiklerini söylemiş. Marangoz karınca, ben de o okula gitmek istiyorum deyince babası da onu işitme engelliler okuluna kaydettirmiş.
0: Peki ya daha sonra ne olmuş?
1: Marangoz karınca burada bir sürü arkadaş edinmiş. Öğretmeninden ilk öğrendiği cümle ise şu olmuş. Başarmak için istekli olmalısın ve çok çalışmalısın.
0: Benim öğretmenim de hep şöyle der. İyi işlerde çalışıp çabalayın ki güzel bir karşılık göresiniz.
1: Marangoz karınca da bu şekilde yaptı.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수쇼에 나한테 헤매는 선이 오르고.

0: Site Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Eyvah! Bugün oyuncak günüydü. Oyuncak getirmeyi unuttum.
1: Aa! Ben de unuttum. Hay Allah! Kocaman kamyonumu getirecektim.
2: Nasıl olur? Ben de unuttum.
3: Ha? Biz de unuttuk.
4: Ha? Ha?
3: Aa! İşte şimdi Lila'yı da besleyeceğim. Lila, baksana. Ne güzel rengarenk bir mercan, değil mi?
5: Oh. Aklımda.
3: Hay Allah.
2: Neler oluyor?
5: Kıpırla dün lades oyununa başladık.
0: O nasıl bir oyun ki?
3: Birbirimize bir şeyler veriyoruz. Alırken aklımda demeyen kaybeder.
5: Tabii benim hep aklımda. Bu arada Kıpır, kalemin bende kalmıştı. Al.
3: Aa, kaç gündür arıyorum.
1: Kıpır, aklımda de aklımda.
3: Aklımda.
5: Güçlü. Aklımda demeyi Kıpır

0: hatırlamalı. Ne güzel unutmuştu.
1: Tamam, affedersiniz.
0: Teşekkürler dostum.
2: İncilerim, hayırlı sabahlar.
3: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
0: Öğretmenim, bugün oyuncak günümüzdü ama biz hiç oyuncak getirmedik.
4: Bugün eğlenceli bir gün olmayacak.
2: Hayır incilerim. Oyuncaklarınızı unutmanız oyuncak günü yapmayacağımız anlamına gelmez.
0: Hı? Nasıl yani?
2: Kendi oyuncaklarınızı yapabilirsiniz. Ve bunun için mercan ya da her şey mevcut. Sadece nesnelere dikkatle bakın ve bakış açınızı değiştirin.
4: Oo, bakışımı değiştirdim ama hala bir fikir bulamadım.
2: Hayır Puf, bakış açısı öyle bir şey değil. Mesela bir oyuncak araba. Tekerlekleri nasıldır?
1: Yuvarlak.
2: Teker yerine yuvarlak bir nesne. Ne kullanabiliriz? Ha? Evet, harikasın İncim. Kapak olabilir.
0: Tabii ya. Kapaklardan teker yapabiliriz.
2: İşte böyle İncilerim.
0: Ama bunun için bizim kullanılmayan malzemeleri bulmamız gerekir.
5: Ben böyle bir yer biliyorum yavru balıklar.
3: Yengeç.
2: Yengeç, bugün hangi işi yapıyorsun bakalım?
5: Bugün izin günüm.
6: Yengeç, bizim bazı malzemelere ihtiyacımız var. Kendi oyuncaklarımızı yapacağız.
5: Ben de bunu söylüyorum. Hadi kullanılmayan malzemeler deposuna gidelim.
3: Hey!

0: Burada işimize yarayacak birçok malzeme görüyorum incilerim.
1: Bu uzun kutu. Bakış açımı değiştiriyorum. Çok güzel.
2: Plastik şişeler ve kapaklar. Sadece bir yapıştırıcı olsa.
3: İşte burada var. Al kardeşim.
2: Aklım Dalila.
3: Normalde her şeyi unutursun. Bir tek aklımda demeyi unutmadın Kıpır.
2: Unutmam.
1: Aa, burada boncuklar ve kurdeleler var.
3: Ve eski bir yastık.
4: Peki, sizce bu eski yastık boncuklar ve kurdeleden ne yapılabilir?
3: Ayıcık!
1: Ama nasıl?

0: Maşallah incilerim. Gördünüz mü? Oyuncak olmasa da atık malzemeleri birleştirerek kendi oyuncaklarımızı yaptık.
1: Otobüs!
2: Yastık ayıcıklar!
3: Ben de boş durmadım, poşetlerden uçurtma yaptım.
4: Tut hadi! Lila bize trenimizi gösterelim.
5: Ve oyuncak trenimiz.
4: Lades! Lades! Kaz

0: Aman az kaldı. Sadece bir gün. Hadi.
1: Geldik mi? Hayır gelmedik. Kalk uyan.

0: Yarın, yarın. Bugün okulda yapacaklarımız var. Hadi. Ha,
1: yarın, yarın.
2: Öğretmenim, o gün geldi. Yarın.
3: Evet incilerim, yarın Mercanya Bayramı. Okulumuzda bayramımızı kutlayacağız ve tüm Mercanya halkı sizleri izleyecek.
4: Herkes mi? Of, of.
5: Sakin ol Puf. Daha önce de gösteriler yaptık. Ben her seferinde ilk kez gösteri yapacak kadar heyecanlanıyorum.
3: Heyecan duymak çok güzeldir Lila.
0: Bayramda neler yapılır? Nereden başlayacağız? Kafam çok karışık.
3: Önce okulumuzu temizlememiz gerekiyor. Okulumuzun her bölümünü sırasıyla temizleyelim.
6: Oho, girebilir miyim?
3: Hoş geldin yengeç. İncilerim, yengeç de bize yardım edecek.
6: Bayramlar özel günlerdir. Bayramlara bayılırım. Bayram için kendime kravat bile aldım. Nasıl olmuş?
2: Muhteşem görünüyorsun yengeç.
6: Evet, nereden başlıyoruz okulumuzu temizlemeye?
3: Sınıfımızı dün temizledik. Bugün önce kütüphanemizi temizleyelim.
5: Ne kadar çok kitap var.
2: Çok tozlu. Puf bir masal kahramanı oldu.
3: Okulumuzda kitaplar kütüphanede bulunur. Hadi başlayalım.

0: Burası müdür odası. Okulumuzda bir de öğretmenlerimizin dinlendiği ve toplantı yaptığı öğretmenler odası var.
1: İkiye ayrılalım. Kıpır, Lila ve ben müdür odasını temizleriz.
0: Güçlü, Sütlaç, Puf ve ben de öğretmenler odasını temizleriz.
1: Hadi arkadaşlar, önce biz bitirelim.

0: Ve okulumuzun diğer bir bölümü spor salonumuz. Burayı da temizlersek sadece bahçemiz kalıyor. Kıpır, Lila, bir sorun mu var?
1: Öğretmenim, tuvaleti kullanmam gerekiyor.
2: Bende bir sorun yok öğretmenim. Sabredebilirim.
0: Kıpır, tuvalet ihtiyacın geldiğinde gidermelisin. Tuvalet koridorun sonunda.
1: Hayır Kıpır, burası dişi balıkların tuvaleti. Erkek balıklar için bu kapı. Haklısın, haklısın.
0: Sınıfımız, kütüphanemiz, öğretmenler odası, müdür odası, okulumuzun her bölümü tertemiz oldu. Bahçemizi süsledik.
3: Mercanya Bayramı'na hazırız.
4: Peki ya, şarkımız?
5: Coşkuluyuz hepimiz, coşkuluyuz. Coşkuluyuz hepimiz, coşkuluyuz.
6: Mercanya Bayramı geldi, okulumuz temizlendi. Her yanı süslendi. Kutlama zamanı şimdi.
7: Kütüphanemizde sıra sıra kitapları tozuna aldık.
8: Müdür odasını temizledik, öğretmenler odasını sildik.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: ya Bera?
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

Uzaktan da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masada.

0: adaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler.
1: "Dedem nerede babaanne?"
0: dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: "Hemen getiriyorum."
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: "İşte tel şehriye."
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: "Oh, mis gibi,"
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim, sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: "Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,"
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: "Çok güzel,"
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: "Dur, yeme, yeme,"
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: "Keşke tahta bir merdivenimiz olsa."
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepeleri

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Gördün mü keçi? Ne kadar da tatlı. İster misin bu sincapçı alıp cebimde gezdireyim? Ona fındık, fıstık, badem vereyim. Patisine eldiven, başına da bere öreyim. Sabahtan beri bir torba laf ettim. Senin baktığın yere bak. Hadi oradan, bana bakacaksın bana. En azından ben konuşurken bana bakacaksın. Ya, bana bakman için illa elmayı elime mi almam lazım?
1: Be.
0: Yok öyle ya ama. Aman be, al elmanı. Be. Hala yüzüme değil, elmaya bakıyor. Bana niye baksın ki? Beni kimse ciddiye almıyor zaten. Keçi niye alsın? Öf. Keşke elma olsaydım.
2: 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe. Kabul. 5 akçe. Al bakalım. Bir de akıllıyım diye geçinirsin tüccar efendi. Nasıl da dediğime geldin?
3: Sorma Hacivat. Senin karşında insan adeta aklını yitiriyor.
2: Öyleyimdir. Pazarlığı iyi bilirim. 3 akçelik kalemi 5 akçeye. Bir dakika.
3: Yok sana dakika makika Hacivat. Pazarlık bitti. Hadi bana eyvallah.
2: Nereye gidiyorsun? Al kalemini.
3: Tamam, alayım.
2: He? İtiraz etmeyecek misin?
3: Yoo. Niye edeyim? Alıp satmak benim işim. Al dersen alırım, sat dersen satarım.
2: İyi, al o zaman. Ver bakalım sen de 5 akçemi.
3: 5 değil, 3 akçe.
2: 3 akçemi?
3: Evet. İstemiyor musun? Para yerine kumaş ya da başka bir eşya da verebilirim.
2: Yahu bana 5 akçeye satmadın mı bunu?
3: Evet.
2: Versene 5 akçemi.
3: Olmaz. Ben 3'e alır, 5'e satarım. İşim bu.
2: Tüccar efendi, tüccar efendi. Ben kolay lokma değilim öyle. Ver 5 akçemi.
3: 3 veririm.
2: 5 isterim.
3: 3, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3. Of! Yine sen kazandın. Peki, al bakalım 3 akçeni.
2: Dedim sana kolay lokma değilim diye.
3: Gerçekten de öyle. Maşallah sana. Hadi bana müsaade.
2: Selametle. Bir de açık gözüm diye gezer. 5 akçelik alacağımı... Bak ya, yine mi? Hey! Buraya gel! Bu sefer oldu. Aldım kalemi tekrar. Hem de çok ucuza. 3 akçelik kalemi sadece 5 akçeye. Of! Yine mi ya? Cebimde para kalmadı.
0: Selamün aleyküm Hacivat. İnsan bir aleyküm selam der. Git bakalım Hacivat efendi. Sen de git. İyi ki bir kalemim var. Yani demek istiyor ki bende kalem var. Ben alimim. Sende kalem yok. Sen cahilsin. En azından yüzüme baktı. Bu da bir şey sonuçta değil mi? Of. Teselli bulduğum şeye bak ya.
3: Yahu sen bu tesbihi al. Herkesin gözü senin üzerinde. Olmazsa benim adım da tüccar değil. Hatta bana ne isim istersen koy.
4: Bana bak tüccar efendi. Eğer bu tesbih işe yaramazsa...
3: Yarayacak.
4: Eğer bu tesbih dediğin gibi zümrüt taşı değilse...
3: Zümrüt.
4: Eğer bu tesbih 40 akçeye değmezse...
3: Değer.
4: Göreceğiz bakalım.
0: Aman tüccar efendi, bana öyle bir şey ver ki herkes bana baksın. Hatta hep bana baksın. Hatta sadece bana baksın. Düştüm ocağına. Torba torba paralar sereyim kucağına.
3: Dur yahu Karagöz, dur. Her şey para mı? Önemli olan senin müşkülünün çözülmesi.
0: Ya sen ne iyi adamsın.
3: Şimdi de bakalım bana. Ne istiyorsun?
0: Hemen anlatayım meramımı.
3: Ben senin meramını anladım Karagöz. Sen bana güven. O iş bende. Sana öyle bir elbise vereceğim ki kıpır kıpır.
0: Hı, kıpır kıpır mı?
3: Elbette. Hiç kimsede örneği yok. Dünyada tek sende olacak. Herkes sana bakacak. Gözlerini senden alamayacaklar. Elbisen yarın hazır.
0: Yaşa tüccar efendi. Borcum ne kadar?
3: Şey, çok bir şey değil yahu. 50 akçe kadar.
0: Hakikaten de değilmiş. Tamam ağam. Tamam paşam. Anlaştık. Yarın bu saatte burada. İki orta bir sade. Haydi bana müsaade.
3: Hayda, hiç pazarlık da etmedi. Keşke 100 akçe deseydim. Neyse, fazladan cep dikerim, 100 akçeyi tamamlarım. Şimdi gidip şu kara gözün kıpır kıpır elbisesini hazırlayayım.
0: Çok iyi bir insan bu tüccar. Gerçekten de herkes bana bakıyor. Gerçi her kıpır içinmiş 50 akçe. Ben yanlış anlamışım. 2 kıpır 50'şerden. Aman neyse. Ben ne bilirim hesabı. Şu elbisenin keyfini çıkarayım.
1: Karagöz.
0: Buyurun efendim.
1: Bana çarşıdan 1 kilo kuru sarımsak, 2 demet taze sarımsak, biraz sarımsak tozu, biraz da...
0: Ya anladık. Memlekette ne kadar sarımsak varsa istiyorsun. Ama alamam.
1: Aa, nedenmiş o? Her zaman alırdın.
0: Bir bak bakalım. Her zamanki gibi miyim?
1: Niye ki?
0: Bu ne hat bilmezliktir. Kıpırlarımı görmüyor musun? Gerçi gözün alışık değil. Sen de haklısın.
1: Ne olmuş bu adama ya?
0: Çekil şuradan elma kurdu. Kıpırım var benim. Ne kalemmiş arkadaş. Bir bırakmadı dünden beri. Ama artık benim de kıpırlarım var.
2: Sen eskiden selam verirdin Karagöz.
0: Senden bir selam alacağım var Hacivat Efendi. Ona say.
2: Ha? O da ne demek?
0: Boş ver. Anlatsam da anlamazsın.
2: O nasıl söz Karagöz'üm? Ne ben bu sözü hak ettim ne de sana yakıştı.
0: Bana neyin yakışıp yakışmayacağını ben bilirim. O kalemi de bırak artık. Mürekkebi eline akacak.
2: Hayda! Ne olmuş buna böyle? Karagöz kibir nedir bilmezdi. Hem ne biçim elbise o öyle? Her yeri kıpır kıpır. Bu işte bir iş var ama. Dur bakalım. Çıkar. Şunu takip edeyim.
0: Aklını aldım milletin aklını. Ha, ne oluyor? Amanın.

0: Elbiseye bir haller oldu. Elbise marzalandı. Amanın. Uy. Duramıyorum. Neler oluyor bana? Yardım edin.
1: Yettim Karagöz.
0: Kurtar beni Hacı Cavcav. Korkuyorum. Of. Ne oluyor Hacıvan?
1: Yahu ne bileyim ben. Bu tuhaf elbiseyi giyen sensin. Bilsen bilsen sen bilirsin.
0: Yırtılıyor.
1: Görüyorum. Ha? O da neydi yahu?
0: Ne bileyim ben. Zavallılar çıkmasaydı az kalsın açlıktan, susuzluktan ölecekmiş.
1: İyi de sen koymadın mı onları oraya?
0: Yok ya, ben niye koyayım?
1: Peki kim koydu?
0: Tüccar.
1: Tüccar mı?
0: Evet. Bir de bunun için 100 akçe aldı benden. Her kıpır 50 akçe dedi. 2 kıpır var dedi. 2 ile 50'yi topla dedi. Yok böl dedi. Yo yo. Şey dedi. Koy dedi birbirine.
1: Her neyse Karagöz. Bırak şimdi hesabı kitabı.
0: Olur mu ya? Tam 100 akçemi aldı benden.
1: İyi de neden böyle bir elbise istedin ki?
0: Senin kalemin var. Benim yok.
1: Nasıl yani?
0: Sende kalem var diye kendini alim gördün. Cahilim diye verdiğim selamı almadın. Beni görmezden geldin Hacı Cavcav. Hatta keçi bile görmezden geldi. Ben de kimse beni görmezden gelmesin diye tüccardan güzel bir elbise istedim. Böylece herkes bana bakacaktı.
1: Ah be Karagözüm, sen benim gözümsün. Hem de öyle böyle değil ha. İki gözümsün. Seni görmeyen gözü neyleyeyim?
0: Sahi mi?
1: Canım o da laf mı? Sahi tabii. Sen benim en iyi arkadaşımsın.
0: Yaşa Hacıvat.
1: Dur Karagöz dur. Suyumu çıkaracaksın. Demek bu kalem yüzünden kendimi alim sanmışım, öyle mi?
0: Evet, aynen o kalem.
1: Yahu ben alim olsam, o tüccar bana 3 akçelik şeyi 5 akçeye satabilir miydi?
0: Öyle mi yaptı?
1: Evet, 3 akçelik kalemi bana 5 akçeye sattı.
0: Oo, ayıp etmiş. Bana da bu elbiseyi 100 akçeye sattı.
1: Yürü Karagözüm, bunun hesabını soracağız ona.
0: Soralım Hacı Cavcav. Benden 100, senden 5 akçe gitti. Hacıvat, 100 mü çok, 5 mi çok?
1: Duyduk, duymadık demeyin. Sultanın fermanıdır. Karagöz, dünyada tek olan özel mi özel, güzel mi güzel, kıpır mı kıpır elbisesini, tuzsuz Deli Bekir ise zümrütten yapılma, gümüşten kakılma, pahalı mı pahalı, Işıl mı ışıl tesbihini yetimlere bağışlamaya karar verdi. Bu iki eşyanın da değerinde alınıp satılması işini mahallemizin dürüst esnafı Tüccar Efendi'ye verdi. Duyduk, duymadık demeyin.
2: Sultanın fermanı mı?
3: Öyle dedi. Duymadın mı?
2: Bakayım. Kaç akçeye satılmasını emretti sultanımız?
1: Canım, aldıkları paraya. Elbise 100 akçe, tesbih 40 akçe.
2: Tamam, ben alıyorum. Yeter ki sultanı bu işe karıştırmayın.
1: Al bakalım, ben de bunu bağışlıyorum. 5 akçe.
2: Tamam Hacivat, tamam. Onu da aldım.
0: Bir de sultanımız buyurdular ki, bundan sonra her kim ki en küçük bir hayvanı bile özgürlüğünden ederse...
2: Etmem, etmem.
0: Bu iş bu kadar.
1: Yalnız en ucuz şey benim kalem. Ama bak neler yazdı, neler yaptı.
0: Hacivat, o fermanı gerçekten sultan mı imzaladı?
1: Elbette Karagöz. Sultan beni sever. Ben var ya ben öyle biriyim ki...
0: 3 akçelik kaleme 5 akçe veririm.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün aynı.

0: İstanbul'un arenadan mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilir, takımı kaptanı Furkan. Saçı ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhan, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Hani. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok, hiçbir zorlama göremiyorum ben Halim'cim. Gayet güzel topu oynuyor.
8: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşum.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
12: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
4: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
12: Evet, ben de.
4: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
13: Evet Veli, orası senin bölgen.
4: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
13: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
14: Evet Cemil, çok iyiydi.
10: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
4: Tamam tamam, gevşemeyelim. Hadi tekrar, bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat, ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor. Önü boş.
2: Hadi.
0: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu.
2: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
2: Burak.
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topu doğru bir hamle yapıyor. Bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Miskin değil mi o?
6: Evet
5: o.
0: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
6: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
7: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
8: Sağ olun Osman hocam.
9: Sağ olun hocam.
10: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
9: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
11: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
10: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
7: Çocuklar, maç bitti artık, tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken, kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
9: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
10: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
7: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
11: herkese. İyi akşamlar hocam.
12: İyi akşamlar.
7: Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
13: Yarın yenemez hocam, çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
9: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
10: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
9: Gerçekten
11: sağ olun, iyi maçtı.
6: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
14: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
6: Kuşa.
14: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
15: Bir su vereydin bari hayvana.
14: Verdim, vermem mi?
13: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah! Bak.
6: Ne diyor bu?
15: Bilmem ki.
13: Bak.

0: Harik abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor ama.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Biraz bizimle takılmaya ne dersin baba?
1: Evet, ne dersin koca baba?
2: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen söyleyeyim.
0: Yaşasın!
3: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı?
0: Ne oynayacağız baba?
2: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
1: Neymiş bakalım?
2: Boyalarınız hazır mı?
0: Hazır.
2: Peki ya kağıtlar?
0: Evet.
2: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
0: Hayır.
1: Yani hayır.
2: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
0: Olmaz. Çok sıkıcı.
2: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
0: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
2: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
1: Yaşasın. Oturan adam.
0: Hayır.
2: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
0: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
1: Hayır, istemiyorum.
0: Biz oynayan adam istiyoruz.
2: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
0: Baba. Buldum.
2: Ne buldun?
0: Hasta adam ol. Oyna falan yapalım hasta adam.
2: Hayır, iyiyim. Sağ olun.
0: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
2: Yavrum gelin çocuğum.
3: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
2: Dışarıda mıydın?
4: Evet. Sebzelerimizi bizden önce kargalar bitirecek.
2: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
4: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
2: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
4: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
2: Tamam biraz alsınlar ama bize de kalsın.
4: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
2: Ama Emel dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
4: Aklına gelen bir şey var mı?
2: Ablama sormak.
4: İyi fikir, o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
0: Bize doktor de anne.
4: Doktor Eren. Doktor Ceren. Hayırdır?
0: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
1: Biraz gıdıklanacaksın baba.
3: Gıdıklandım ama Emel.
4: Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin.

0: İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
1: Hasta adam önce Allah, sonra bize emanet anne. Siz biraz uzanın.
2: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
1: Doğru. Bir dakika lütfen. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder. Tedavimiz uzun sürecek.
3: Tedavi mi?
1: Evet. Aman Allah'ım.
2: Ne oldu? Ne var?
1: Yüz derece. Şimdi ne yapacağız? Söyle, tedavi aşamasına geçiyoruz. Peçete yazman lazım. Ha,
2: reçete o, reçete.
1: Reçete yazman lazım Doktor Ceren. Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
2: Su mu?
1: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren, harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
4: Aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim, sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
2: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiyeye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
4: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
2: Daha hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
4: Mikrop kaçmış vücudunuza.
2: Nasıl oldu acaba?
1: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
2: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
4: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızda kocaman gülmüşsünüz demektir. Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart.
2: Karga sesi mi o?
1: Evet. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk.
2: Hay Allah. Koşun, sebzeleri kurtaralım.
1: Şimdi.
5: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
1: Kaç, kaç.
5: Git buradan.
4: Hadi uç bakalım.
1: Can.
5: Hop. Abla.
4: Hep de inanıyorsun.
5: İnanırım tabii.
4: Tamam tamam, affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
5: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor. Yine mi?
4: Kaş.
2: Ablamı aradın mı Emel?
0: Evet, bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
2: Çok masraflı bir iş, hem de zaman alır.
5: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar.
4: Biri gidiyor, biri geliyor.
2: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
5: Ne yapacağız peki?
2: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
0: Ben yokum canım, kusura bakma.
2: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.
4: Baba, sanırım ben de yokum.
5: Ben de.
2: Demek yalnız kaldı mı? Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırmam.
0: Süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
4: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım, siz de geliyorsunuz.
5: Sarı şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Gerçekten de varmış.
0: Hadi başlayalım.
4: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım.
5: Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
0: Acaba kim gelmiş olabilir?
1: Halam!
6: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
0: Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
4: Kargaları kovalıyor.
6: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün. Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
1: Tamam.
2: Abla, hoş geldin.
6: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
2: Ah, bu da ne?
3: Sürpriz.
6: Seni emekli etmeye karar verdik.
0: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
2: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
0: Hadi yardım edin de bahçeye dikelim.

Oo, hava da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime.

0: Aman neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz?
2: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
1: Tabii. Senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya ben hayır, ver o topu bana,
2: verir misin?
0: Tamam susun. Ver bakayım o topu bana. Tamam. Artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
3: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
2: Yo,
3: yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
2: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.
2: Bu da buraya. Oldu galiba.

0: Hı? Siz kendi yaptığınıza bakın.
1: Of! Olmuyor işte.
2: Of! Keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa.

0: Uçurtma ha.
1: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliyorsan sen yap.
0: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Be.
2: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar.
0: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz, bunu da böyle. Yok yok, bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
1: Uy, ustaya bak ustaya. Kuşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha. Bak bak bak. Gizle de öğren uşağım.
3: Ne yapıyorsunuz yahu?
0: Uçurtma yapıyoruz hocam.
3: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
2: Şey, biz yapıyorduk zaten ama.
1: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de ona nasıl yapılır göstereyim.
0: Niye beceremeyecekmişim? Bak ne güzel oluyor işte.
3: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
0: Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana.
1: Ula ver oğlum uşakları uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
3: Çocuklar, uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
4: Uçuyor, uçuyor.
0: Bakın, benimki en yükseğe çıkıyor.
1: Olur mu da? Benimki o.
3: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkar. Neyse, hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet, çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan koş. Çocukların oyununa geldik gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur ben yapacağımı bilirim.

0: bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
2: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
2: Ver topu da göstereyim. 11, 12, 13.
1: Sıra bende, sıra bende.
0: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurum.

0: 食べられないです。
1: Ugh.

Ah!

Hop! Da goes!

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim.
7: Hey!
1: Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk? Turuncu.
7: Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
7: Elim söndü. Ya hayır.
1: Elim sende.
8: Yakaladım seni.
7: Iskaladın. Turuncu, buldum.
8: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
7: Tamam, ebeveynim.
6: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
5: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Oturup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
6: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebi arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
6: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Hey, bu çok sert.
5: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
6: Top geliyor.
4: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
2: İşte top burada. Heh, buldum.
1: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
2: En sonunda çilekleri de bulduk.
1: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.

0: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
1: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
2: Koca kazan tam ortaya.

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. Duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha? Ha.
1: Ha. Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.

0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimden?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyarsın. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
0: Hmm, anladım.
2: Uhu, ben geldim.
1: Aman dikkat et kızım.
0: Ay.
1: Allah korudu.
2: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
0: Yok Nurten teyze, hemen başlayalım diye iki tane almıştım. Ondan oldu.
1: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
0: Anlaştık.
1: Hoş geldin komşum.
2: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
1: Aa, ben onları yıkayayım.
2: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
0: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
2: Sen çekin falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek öyle mi?
1: Evet. Sebzeler yıkandı.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
1: Amin.

0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimizde bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu bir.
1: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
0: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
1: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da 2. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
0: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
1: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
0: Yani 4 kaşık.
1: Evet şefim.
0: 1, 2, 3, bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?
1: Sırada sirke var. Her litre için yarım bardak üzüm ya da elma sirkesi.
0: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 4 litre su. Her litre için yarım bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
2: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
0: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
1: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
0: Ben hallederim.
1: Sen tuz eritirken biz de sebzeleri hazırlayalım.
2: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
1: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
0: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
1: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuz eridi Nurten teyze.
1: Güzel. Şimdi...

0: Sebzeleri doğruyoruz.
1: Ben lahanayı halledeyim.
0: Havuçları da ben keseyim.
2: Ben ne yapacağım?
0: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
2: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
0: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çabuk etki etsin diye.
2: Ha, anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.
0: Evet, doğrama işi bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğba'cığım, sen de lahanayı koy. Ben de biberi koyayım.
3: Tamam şef.
0: Ay sevdim ben bu işi. Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
2: Harika görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
0: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
3: Anlaştık şef.
0: Ay ne keyifli işmiş bu şeflik.
2: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
0: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
2: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
0: Bir ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
2: Bir ay mı?
1: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
2: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
0: Sakın! Olmaz canım.
2: Neden?
0: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
2: Ya! Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgiler için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
2: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Hoşça kalın yavrularım.

0: öyle oldu?
1: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
0: O zaman yine gelir misin yardıma?
1: Gelirim ayol. Alıştım artık.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti.

0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: daha benim isim.
1: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
1: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
1: Peki doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu.
1: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
1: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
1: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
1: Düşünsene havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum tilki.
1: Neyse devam edelim. Evet benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet bu garip.
3: Bir şey onları dermiş.
1: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
1: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
1: Haberci iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
1: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
1: Yine ne var ya? Ha? Bu ne?
2: Resim.
1: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
2: Yere koyun da gö-

0: görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
1: Kedi yuvası mı?
0: Evet, bu kadar basit.
1: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
0: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize, neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
2: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
1: Bence de.
0: Ha? Bu kadar basit mi?
1: Elbette.
0: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
2: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
0: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
2: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
0: Ama gizem yok dedin.
2: Fikrim değişti.
0: Ne olabilir peki?
1: Bazı sorumsuz.
2: Fikrimiz değişti kurye.
1: Evet değişti.
2: Bravo.
0: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
2: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
0: Şey, ben söyleyecektim.
2: Geç kaldın.
0: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
1: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
2: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
1: Ne?
2: Haberci! Haberci! Fındık!
0: Geliyor!
2: Taş!
0: Dikkat!
2: Gelebilirsin! Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
0: Halbuki çatı ince.
1: Sonuç?
2: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da...
1: Ya da...
2: Her ikisi.
0: Nasıl ya?
2: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...
0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
2: Hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
2: Hı.
1: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
2: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
1: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
1: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı...
2: Daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
1: Hey, ben söyleyecektim.
2: Geç kaldın.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selamlar.

0: Bölüm 9. Gözlük tutacağı. 3, 2, 1. Başla!
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
2: Burun mu?
3: Vay arkadaş.
4: Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
2: Tamam, öyle anlaşmıştık.
4: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
2: Bence hiç gerek yok.
4: Hı? Nedenmiş?
2: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
4: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
2: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
2: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre bizlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun solunum sistemimizin ilk organıdır.
2: Hayır profesör, nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
4: Yaman, olur mu öyle şey?
2: Bal gibi olur. Bak, izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.
4: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
0: Biraz sabret Civan'ım. Yaman, ağzından nefes almaya devam etsin.
2: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes alabilirim.
0: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
2: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
0: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli işlevlerinden birine şahit oldun.
2: Neymiş o?
0: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukoz tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
4: Aa, çok güzel. Başka?
0: Ayrıca havayı nemlendirerek ciğerlerimiz için daha uygun olan nemli havayı almamızı sağlarlar.

0: çıkık. Profesör, burnu daha yakından tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Kaşif. İşte burna geldik. Şimdi daha yakından görelim. Kaşif, boyut gücü. Kaşif yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikroplardan korurlar.
2: Bunları zaten söylemiştiniz.
0: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
2: Başka bir işlevi yok mu burnun?
1: Var tabii ki.
2: Nedir?
1: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organında alırsın?
2: Yerdeki çiçekler mi?
1: Evet.
2: Tabii ki burnumla.
1: Aferin Yaman. Aynen öyle.
0: Profesör, burnumuz kokuları nasıl alıyor?
1: İşte beklediğim soru. Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
0: Evet, gördüm.
1: İşte bu koku parçacıkları koku almaçlarına ulaşınca koku algılanmış olur. Koku almaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.
2: Ben mi bir şey yaptım? Ama sadece hapşırdım.
1: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
2: Profesör.
1: Efendim Yaman.
2: Simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
1: Evet, neden sordun?
2: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
1: Evet, harika fikir.
0: Ne oldu? Bana da açıklayın.
1: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
2: O da benim hapşırdığım gibi hapşırıp bizi burnun dışına atacak.
0: Çok iyi fikirmiş.
1: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
0: Ucuz atlattık.
1: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
0: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
2: Olur ama bir şartla.
0: Şart mı? Neymiş şartın?
2: Ben bununla yarışacağım ve burun farkıyla kazanacağım.

0: güle güle.
1: Ses. Miki. Ses. Ses deneme. Ses. Ses. Ses. Ah. Çarşamba. Perşembe. Cuma.
2: Tamam Meto, çalışıyor işte. Bütün haftayı saymana gerek yok.
1: Evet, hazırız. Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Hurda olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kategorimiz ekstrem sporlar. Yarışmacılarımız yerlerini almak üzere ısınıyorlar. Gördüğünüz gibi rampamız da hazır. Peki yarışmacılarımız hazır mı?
0: Evet, ben hazırım.
1: İşte ilk yarışmacımız gidiyor.

bir performans izledik. Şimdi sırada Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor? Yaylarıma ekleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak. İşte gidiyorum. İşte gidiyorum.

Oh.

0: İnşallah bu hareketlerimi gören birileri vardır. Yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
1: Harika.
2: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
2: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
1: Oo, gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
2: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
1: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
2: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
3: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.
1: Müjdemi abi,
2: dikkatli ol.
3: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
4: Aleyküm selam Müjdemi abi.
2: İyi misin Müjdemi abi?
1: Verilmiş sadakan varmış da hamağa denk geldin.
3: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
0: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
2: Hayırdır abi? Neşen bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
3: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
1: Hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
3: İşte burada.
0: Nasıl?
3: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
2: Peki burada rahat edebilecek misin?
3: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
1: Burada hiç eşyan var mı?
2: Evet, ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
3: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: dağına göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani burayı adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçalarından başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Bütün o seleler, gid onları birleştirerek rahat mı rahat bir koltuk takımı yapabileceğimize eminim.
4: Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim çocuklar? Bana yardım mı edeceksiniz?
0: Tabii ki edeceğiz Müşteba abi. Hep sen mi bize yardım edeceksin? Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
4: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi, sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

Hah, işte oldu bile. Şey, yayların ayarını yapmamız lazım galiba. Deme ya. Hadi devam edelim. Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba? Ne var canım? Yaptığımız ürünü denemeyecek miyiz?

0: Çok heyecanlıyım çocuklar. Beni İsmail yönlendiriyordu galiba.
1: Doğru bildin abi. Kusura bakma.

0: Harika olmuş çocuklar. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun çocuklar. Emeğinize sağlık. Hem de hepsini bizim hurdalıktan birleştirdiniz ha? Eyvallah.
1: Oğlum benim, sana helal olsun kuzum. Ne güzel yapmışsın burayı.
0: Aslında anneciğim tek başıma çalışmadım. Sağ olsun bizim çocuklar da çok yardımcı oldular.
1: Aferin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ellerinize sağlık. Ah, şehzademiz de baş köşeye kuruldu. Şimdi tam anlamıyla ev oldu burası. Hayırlı olsun oğlum benim.
0: Sağ ol anneciğim.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Nasılsınız görüşmeyeli? Bugün çok güzel bir konumuz var. Ama öyle böyle değil. Şimdiye kadar çizdikleriniz bir yana, bugün bir yana olacak. O kadar yani. Konumuz aile. Biliyordum. Aile deyince her yer sevgi doluyor. Ne muhteşem bir duygu. Oo, siz düşünmeye başladınız bile. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Keçe mi desem acaba? Kızma canım keçem. Bir tanecik keçem. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bebek. Tahmin ettiğim gibi. Çok doğru yerden başladın keçe. Hey durun. Bu ses. Siz de duyuyor musunuz? Nereden geliyor? Çok duygulandım. Annem. Kara, sen misin? Harika çaldın. Beni bebekliğime kadar götürdün. Bravo. İkinize de teşekkür ederim çocuklar. Aile deyince ilk akla gelen kişi annemizdir. Onların bizim üzerimizdeki emeğini asla karşılayamayız. Onlar çok değerlidir. Bu yüzden de cennet annelerin ayağı altındadır, değil mi? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Mis gibi kokular burnuma kadar geldi. Ailemizle geçireceğimiz en güzel zamanlardan biri de sofra başında geçirdiğimiz zamandır. Hele büyüklerimiz de soframızda oldu mu her şey tamam demektir. Hadi bakalım keçe, açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Tam tahmin ettiğim gibi, ailedeki herkes sorumluluklarını bilmeli ve işbirliği yapmaktan kaçınmamalıdır. El birliğiyle her işin üstesinden gelebiliriz evelallah. Ailemiz sayesinde hayata karşı sorumluluk sahibi bireyler oluruz. Sorumluluklarını yerine getirene ne mutlu. Kara, sıra sende. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Onlar da ne? Dikdörtgen prizma mı? İyi ama dikdörtgen prizmaların aileyle ne alakası olabilir ki? Aa, ben hatırladım bunu. Dilimin ucunda. Oyun bu. Tahta kule oyunu. Ailece birlikte geçirilen zaman hayatımızın en kıymetli anlarıdır. Hele de çocukken.

Kara! Uuu! Orada mısın? Yoksa sen de aileni mi hatırladın? Hepimizi çocukluğumuza götürdün zaten. Sağ ol. Bu güzel çizimle geldik programımızın son... Sizin çizecekleriniz daha bitmedi mi? Sevgi, sorumluluk, birlikte zaman geçirme... Hepsinden bahsettik. Ne kaldı ki? Siz beni bir gün meraktan çatlatacaksınız ama neyse. Meraklıyım işte. Hadi o zaman Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu da nesi? Püskül desem püskül değil. Saç desem saç değil. Konuyla alakalı desem hiç değil. Hay Allah iyiliğini versin. Dede çizmeye sakaldan başlanır mı? Anladım. Dedesini çok seven ve ona yardım etmekten mutlu olan bir çocuk. Biliyor musun Keçe? Ben de dedemle birlikte olmaktan çok mutlu olurum. Küçükken onlar bize yardımcı oluyor, büyüyünce de biz onlara. Ne kadar güzel değil mi? Sanırım dedemi çok özledim. Gideyim de elini öpeyim. Hadi o zaman veda edelim. Başka konularda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
0: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
2: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
0: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yo!
2: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
0: Şanslıymış. Verilmiş sadakası varmış.
4: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah.
0: Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
5: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
5: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
4: Benim de.
2: Benim de.
0: O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
3: Tamam.
0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
4: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
1: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
3: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
6: Selamun aleyküm gençler.
3: Ve aleyküm selam hocam.
6: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
1: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
6: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
4: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
5: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
6: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
6: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer, sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
1: Geliyoruz hocam.
2: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
6: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
1: Benimki bitmek üzere.
5: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
3: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
4: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
0: Aa, ne güzel maşallah.
4: Hey Allah'ım ya Rabbim.
5: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
1: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
4: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
0: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
2: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
3: Yok.
2: Gösterin o zaman. Hani?
1: Dinlemediniz ki anlatayım.
2: Yemyeşil dinlendirici bir park
5: kaykay
2: için...
5: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
4: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
0: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur.
5: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
0: Çamur diyorum, çamur.
4: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Ha? Ha? Çamur.
0: çamur. Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
5: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
4: Beni bile görmedi gözü.
2: Benim park fikrimde
0: Mustafa.
2: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
0: Salih nerede?
5: Camide bizimleydi.
3: Salih!
4: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
0: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
4: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
5: Daha projende kaykay alanı yok.
2: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
0: Projede bu işi galip olana bırakın.
6: Selamun aleyküm.
5: Aa, Bayram Hoca.
3: Aleykümselam hocam.
6: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
4: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
5: Bence de.
0: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
4: Aynen kardeşim.
6: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
2: Evet.
6: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
3: Müthiş.
6: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
3: Yaşasın.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır. Bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum.

0: E tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum, Allah'ım, çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
9: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
10: Biliyoruz, ayran.
7: Yo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. 3 haf. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay, Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
0: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
2: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
0: Ta kendisi.
2: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler.

0: sürmüştü de.
1: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
2: Çetrefilli?
1: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: çekçek amca, burnum kanca.
1: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
2: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın. Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
1: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
2: Amin. Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
1: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
2: Evet, bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
3: Efendim Sema abla.
2: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
3: Hey, yaşasın. Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
4: Olur.
3: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
4: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
3: Hadi şimdi sen tekrar et.
4: Nasıldı? Bir daha söyle.
3: O piti piti.
4: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bit.
3: Ama hep gülüyorsun burada.
4: Evet ama komik.
3: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
4: Ciddi mi olmalıyım?
3: Evet.
4: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
3: Harika. Tebrikler, başardın.
4: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
3: Ben de 10 tane.
4: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dedi?
1: 10 daha büyük Elifçi.
4: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
2: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
4: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
3: O zaman ben de 20 tane yaparım.
4: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
1: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
4: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
2: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
4: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
1: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
4: Aa sahi ya, tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
1: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
4: O halde Agah dede bir tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
3: Tamam, en çok ben yaparım.
4: Yok yok, yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.

0: Merhaba.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.
0: Hı hı.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
2: Peki evlat, sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
2: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
2: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle, babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
2: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar, hayal kurardım. Oyun oynar, neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime, daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
2: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
2: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
2: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgara hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
2: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
2: Neşeli olmayı kim sever?
1: Ben. Ben de.
3: Ben de.
0: Evet.

0: Sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
1: Bilge kişiden.
2: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
1: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
3: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
2: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
1: Teşekkürler Agah dede.
2: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
3: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
3: Hey hey hey Dikkat Balonu.
4: Çok güzel bir yarış oldu.
3: Soruldu tam 3 soru.
4: Kazanan Oğuz oldu.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil, uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: aman Hagu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay! Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde ailede iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: sevdiğim kitabım kayboldu.
1: Bunun için mi bu kadar üzgünsün?
0: Ama ben onu çok seviyordum.
1: O zaman ben seni neşelendirebilirim. Sana bir bilmece. En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
0: En çok kardeşi olan meyve mi?
1: Evet.
0: Bilmem.
1: Üzüm. Başka bir bilmece. Kırk ayakların sevmediği iş nedir?
0: Bilmiyorum.
1: Ayakkabı giymek. Anlaşıldı. Bilmeceler hiç komik değil. Bak şimdi.
0: Of.
1: Hayda. Hadi top oynayalım Eymen. Nasıl mutlu edeceğim ben bu çocuğu ya?
2: Hayırdır Eymen, üzgün görünüyorsun.
0: Aslında üzgündüm. Sonra mutlu oldum. Sonra yine üzgün oldum Temel amca.
2: Nasıl yani?
0: Sabah üzgündüm ama sonra üzüntüm geçti.
2: Evet.
0: Fakat bu sefer de ben üzgünken Asya'nın mutlu olmasına üzüldüm. Hani biz başkalarının üzüntülerini paylaşmalıyız diyordun.
2: Durum anlaşıldı. Peki bunu Asya ile konuştun mu?
0: Hayır.
2: Sorunları çözmenin en kolay yolu o sorunu konuşmaktır. Asya bugün senin ne kadar üzgün olduğunu bana anlattı.
0: Anlattı mı?
2: Evet. Senin için o da çok üzülmüş.
0: Tabii. Onun için gülüp oynuyordu.
2: Ama onları hep seni neşelendirmek için yapmış.
0: Beni mi?
2: Evet. Ama sen neşelenmeyince o da üzülmüş.
0: Hadi ya.
2: Asya'nın neden böyle davrandığını öğrendin. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Ben üzgünüm diye sen de üzüldün ve beni neşelendirmeye çalıştın. Ama ben bunları benim için yaptığını anlamadım. Özür dilerim.
1: Sen üzgün olunca ben de üzülüyorum. Üstelik sabahtan beri kitabını arıyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Bak.
0: Çok teşekkür ederim Asya.

0: Roza.
1: Bütün köylüler koşarak yanıma geldiler. Ayaklarıma kapandılar. Efsanevi ejderha avcısı, ne olur bize yardım et dediler.
2: Zeki, yine başladın atıp tutmaya.
1: Babacığım bir saniye ya, müsaade eder misin? Sorumluluk sahibi bir ejderha avcısı olarak kırılmadım tabii.
3: Tabii tabii.
1: Aldım elime tasmamı, taktım belime.
4: Tasmayla, ejderha avı.
1: Ne sandın ya? Kılıçla, okla herkes avlar. Marifet canı yakalamakta. Tabii. Neyse, girdim ejderhanın mağarasına. Yaktım fenerimi ama o kadar karanlık ki fenerin ışığı bile yetmiyor aydınlatmaya. Elimle böyle yoklayarak ilerliyorum. Sonra elim sert bir şeye değdi. Baktım bir metre...
3: Ejderha çok da büyük değilmiş. Yavru muydu yoksa?
1: Ejderha değil yeğenim. Ayak tırnağı bir metre. Yoksa ejderhanın kafası görünmüyor bile. O kadar büyük.
2: Zeki.
1: Tamam baba ya. Kafası biraz görünüyordu.
4: Sonra?
1: Tabii ben tırnağına dokununca uyandı ejderha. Üstüme gelmeye başladı. Elimi attım belime, bir de ne göreyim.
4: Ne?
1: Tasmam belimden düşmüş. Ejderha tam alevlerini üstüme salıyordu ki...
4: Ne oldu?
1: Ne olacak? Uyandım. Üstüm açılmış gece. Benim başım tutulmuş ama nasıl ağrıyor?
4: Of dayı ya. Ben de gerçek sanmıştım.
1: Üzülme yeğenim. Dayın gerçekten bir ejderha avcısı. Ama bugüne kadar hiçbir ejderha karşıma çıkmaya cesaret edemedi. Yoksa hiç affetmem. Yakalarım. Tabii.
4: Helal dayıma.
1: Ne sandın? Ejderha görürsen hemen dayına haber ver.
4: Tabii.
0: Hadi bakalım, bu kadar hikaye yeter. Herkes yatağa.
3: Dayı dayı, kalk hemen.
1: Ne oldu yine?
3: Dışarıda bir ejderha var. Hemen yakala.
1: Sessiz olsak da bize bulaşmadan gitse olmaz mı?
3: Ne o? Korkuyor musun yoksa?
1: Kim? Ben. Ejderha avcısı Zeki. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba?
3: O zaman?
1: Ya şimdi yakalasak nereye koyacağız? Yerimiz dar yeğenim.
3: Yo, kocaman orman. Bir yer buluruz.
1: Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım o zaman. El feneri.
3: Buyur dayıcım.
5: Ne oldu oğlum?
3: Ejderha gördük baba.
6: Ejderha diye bir şey yok oğlum. O sadece masallarda olur.
0: Bir hayvan görmüşsünüzdür.
1: Yok anne ya. Gözlerinden ateş fışkırıyor da.
4: Dayıcım bağırarak ejderhayı kaçıracağına yakalasaydın ya.
1: Yakalardım ama boşuma geldi. Ama merak etmeyin, o ejderhayı kesin yakalayacağım. Tabii. Anneciğim, şu mandallarından bir tanesini ödünç alabilir miyim?
0: Mandalı ne yapacaksın oğlum?
1: Ejderha yakalayacağım.
0: İlahi Zeki, mandalla ejderha mı yakalanır?
4: Tasmaya ne oldu dayı?
1: Dahi bir ejderha avcısı elindeki imkanları kullanmasını bilir. Tabii.
0: İyi bakalım, al bir tane.
1: Biraz da ip alsam.
0: Tamam, hadi al.
3: Dayıcım, bu planın işe yarayacağından emin misin?
1: Tabii ki. Bak şimdi. Ejderha bu yiyeceklerin kokusunu alıp buraya gelecek. Onu çadırımızdan göreceğiz. Bu mandala parmağımla bastığımda da ip serbest kalacak. Ve ejderha yakalanacak.
3: Harika. Her şey tamam.
1: Hayır. Değil. Bir eksiğimiz var. tek gözlü ejderha avcısı. Bu olmadan ejderha yakalanmaz. Tabii. Oldu Yusuf. Niye bağırıyorsun yeğenim? Ejderhayı kaçırdın.
0: Asıl sen ne yapıyorsun dayı ya? Gözümü çıkardın.
1: Aa, nasıl oldu bu ya?
6: Gözündeki bant yüzünden oldu.
1: Ne alaka? O benim korsan bandım.
6: Allah'ın bize iki göz vermesinin bir hikmeti vardır. İki göz sayesinde üç boyutlu görebiliriz. Bir gözümüzü kapatırsak varlıkları iki boyutlu görürüz. Derinliği algılayamayız.
1: Kafam karıştı yani.
6: Sen tek gözle baktığın için iki boyutlu gördün ve mandalı ıskaladın. Hadi herkes denesin. Herkes ellerini ve kollarını böyle tutsun. Şimdi bir gözünüzü yumun ve parmak uçlarınızı birbirine değdirmeye çalışın.
1: Bundan kolay ne var ya?
0: Olmadı.
6: Şimdi de iki gözünüz açıkken parmak uçlarını birbirine değdirin.
0: Yaptım.
1: Harika. Ejderha artık elimden kurtulamaz.
0: Ben de gözümden olmam.

0: Dayıcım dikkat et.
1: Merak etme yeğenim, bana bir şey olmaz.
0: Kendine değil, benim gözüme dikkat et.
1: He, tamam. Yakaladık, yakaladık!
2: Ne oldu yine? Kaç gecedir bir uyku uyutmadınız?
1: Ejderhayı yakaladık baba. Hmm. Ben demiştim size. Tabii.
2: Kime anlatıyorum?
1: O değil de koca ejderhayı nereye bağlayacağız şimdi ya? İşin yoksa kafes yap buna.
3: O kadar endişelenme dayı. Bunun pek bir yer kaplayacağını sanmıyorum.
4: Bu kadar küçük ejderha olur mu dayı?
1: Yani yavru olabilir. Büyüyünce ne yapacağız asıl? Siz onu düşünün. Tabii.
5: Sakin ol Gümbele. Bu tilki zararsız. Çok tatlı bir yavru. Acıkmış olmalı.
1: Aman enişte, dikkat et. Gözlerinden ateş saçıyor. Yakmasın seni sonra.
6: Ateş saçmıyor Zeki'cim. Siz ışık tuttuğunuz için parlıyor.
1: Sahiden öyle ya.
0: Anne bak. Göz bebekleri büyüyüp küçülüyor. Uzaylı olabilir bu tilki.
6: Hayır Yusufcuğum. Allah hepimizin gözlerini bu şekilde yaratmıştır. Işığın fazla olduğu ortamlarda göz bebeklerimiz küçülür. Böylece gözlerimiz fazla ışıktan rahatsız olmaz. Karanlık ortamdaysa göz bebeklerimiz büyür. Böylece azıcık ışığı bile yakalayabilir. Ve karanlıkta daha iyi görürüz.
2: Bu Allah'ımızın bize bir lütfudur. Bu sayede etrafımızı her ortamda net bir şekilde

0: görebiliriz. Ona sonsuz şükürler olsun.
1: Tilkiye ne yapacağız?
2: Bizim olsun mu? Evcil bir tilkimiz olur.
3: Gümbel'e kıskandı, rakip istemiyor.
4: Ben bir karar verdim.
5: Yandık o zaman.
4: Tilki benim olacak tabii.
3: Tilki nasıl eğitilir biliyor musun ki?
4: Arol küçük adam, ben aslan bile eğittim. Tabii.
0: Zeki, kedi değil miydi o?
4: Evet, kediydi ama kediler de aslan ailesinden sonuçta. Onları küçük görme baba.
3: Peki tilkinin anne babası da bu durumu kabul edecek mi sence?
4: Annesi, babası mı?
3: Tilkinin ailesi onu aramaya çıkacaktır. Yavrularını ondan alan kişiyi görecekler. O kişiye çok kızacaklar. Ve...
4: Hayır ablacığım, bu yavru tilkiyi burada tutamayız. Evet, ben onu yakalamış, çok emek vermiş olabilirim. Ama her zaman söylediğim şeyi yine söylüyorum. Hayvanlar doğada özgürce yaşamalıdır. Tabii.
2: Sorun çözüldü o zaman.

Rabbimizin mucizesi. Dağda, taşta ve her yerde. Saymakla bitmez lütfu. Yerde, gökte ve gözlerde. Gözümüzü yaratmıştır. En güzel özelliklerle. Ne kadar şükretsek azdır. Sadece bir göze bile. Tabii.

0: Allah'ım inşallah bu sefer 5 lira atabilirim taşımı. Amin.
1: Sakin ol Sefa. Moralini yüksek tut Sefa. Kendine güven Sefa. Kendine güven.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa. Çok yaklaşmıştın.
2: Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik, ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevinmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: Baksanıza ninenin yükü var.
1: Evet Garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama Garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yine geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine dur. Nine yükün ağır, dur nine.
2: İşte geldik benim fakirhaneye de.
0: Oho, komşu sayılırmışız nine. İki sokak yukarıda bizim evde.
2: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
0: Amin nine, cümlemizden nine.
2: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
0: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
2: Bir bardak daha vereyim mi garip oğul?
0: Ziyade olsun nene. 4 bardak içtim.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ben kalkayım artık.
2: Peki oğul. Garip.
0: Buyur nene.
2: Havva nineni unutma emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
0: Gelirim tabii nine. Gelmem bir de. Nine, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
2: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazarda satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür.

0: usta, Hacer anne, Hacer anne, usta.
1: Destur garip, ne oldu böyle? Ne telaş bu?
0: Usta, Havva anneye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir miyiz usta? Edelim usta, yardım edelim.
1: Dur garip, sakince anlat hele. Bir Havva anne de kim, neye yardım edeceğiz?
0: Komşumuz usta, komşumuz. İki sokak ötede oturuyor.
2: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
0: Şimdi...
3: Haydi bakalım Heyberi Tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
2: Allah yolumuzu açık etsin.
1: Garip, sen evvela Havva ninenin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
4: Tamam usta, tamam. Yaşlılara

0: Hak dostum, hak! Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
1: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
2: Aa, hay Allah, döküldü nimet.
3: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
2: Kazara oldu kızım. Ben gidip üzerimi değiştireyim.
3: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
4: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
3: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
4: Hah, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
3: Harika fikir.
4: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
3: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
0: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?
4: Ne yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
0: Ama rahat edemez ki dedem.
3: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
4: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
3: Tamam.
0: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
4: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
0: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu, yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
4: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
3: Sorma bey. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
4: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
3: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
4: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
3: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
4: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine yardım edeyim. Baba bekle, ben yardıma geliyorum.

0: Tebrikler çocuklar. Harika bir oyun çıkarttınız.
1: Usta, bu arada yarın havalineye yardıma gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz tabii ya.
1: Allah, ne iyi olur. Ne iyi, ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
1: Ben de evin kırık dökük yerlerini onararım.
0: Ben de güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
1: Ay,

0: babaannene çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah, Allah hepinizden razı olsun.
1: Senden de garip, senden de.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Net Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dayıcım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Heh, Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardır radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Hı? Uzatmayalım. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı.

0: demin radyosuydum.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
0: Abla, ben çok acıktım.
2: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
3: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
2: Kimmiş o büyük aşçı?
0: Anneannem mi?
1: Hayır.
3: Babam?
1: Hayır.
2: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
0: Gümbele.
1: Hayır. Köpeği bile saydınız. Ben ya. Tabii ki ben.
2: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
3: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
2: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
0: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çaycıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
2: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi gelin.
0: Geliyorum.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
0: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
1: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
2: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
1: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
0: Öyle bir yarışma baba.
1: Yok aslında.
3: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
1: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
2: İnsanlığın en büyük problemi mi?
1: Evet.
2: Neymiş o?
1: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
3: Zeki Getti mi?
1: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
2: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
1: Dahiyane değil mi?
0: Ben deseydim olmaz derdin ama.
1: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
3: Oha! Dayıcım, bu hızla yemek mi yenir?
2: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
0: Ben bile daha hızlı yedim.
1: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
3: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
1: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Hı. Şimdi izleyin.
0: Güzelmiş.
1: Maşallah, harika bir ventilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
2: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
0: Annem geldi.
3: Yaşasın, kurtuldum.
2: Ben anneme yardım edeyim.
3: Ben de.
0: Ben de.
1: Buna bak ya. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

Bize bir araba lazım.

0: güzel çorba içmemişsindir. Murat? Murat? Zemzem? Murat nerede?
1: Baba!
0: Murat? Ha?
1: Mükemmel!
0: Oğlum ne yapıyorsun? Bu kızağı nereden buldun?
1: Baba çok eğlenceli. Etrafı dolaşırken buldum.
0: Bulmuşken hemen üzerine bindin ve denedin yani.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Düşünsene baba, kar yok ama yine de kayıyor.
0: E tabii, dün geceki yağmurda çimenler ıslandı. Islak çimende kaymak keyiflidir.
1: Bu heyecanı beraber yaşamaya ne dersin Abdullah Usta?
0: Yani aslında olabilir. Bilmem ki.
1: Hadi baba, hadi ne olur.
0: Böyle ıslak çimen üzerinde de çok kaymışlığım var. Hatta amcanla aynı kızakta kayardık.
1: O zaman ne bekliyoruz? Bu kızak iki kişilik. Baksana kocaman.
0: Tamam, hadi bakalım. Nereden başlayacağız? Oo, bayağı varmış.
1: Emeksiz yemek olmaz.
0: tamam dedik bir kere. Kızağı beraber taşıyalım. Göründüğünden ağırmış. Yukarıda mı buldun bunu?
1: Evet, cam ağacının yanında.
0: Bir daha o kadar uzağa haber vermeden gitme, olur mu?
1: Affedersin baba, haklısın.
0: Yani dikkatli olmakta fayda var. Başına bir şey gelmesin.
1: Baba, kask alıp geleyim.
0: Evet, şimdi her şey tamam sanırım.
1: Bütün önlemler tamam. Hazır mısın baba?
0: Hazırım.
1: Baba, sanki biraz korktun mu?
0: Yanında oğlu varken insan korkar mı?
1: Peki o zaman, üç deyince. Bir, iki,

0: 있어.
1: Evet. Nasıl ama? Eğlenceli değil mi baba?
2: Çok eğlendim. Bir ara uçuyoruz sandım. Aşağı inerken iyiydi. Esas mesele bu yokuşu tırmanmak. Senin için hava hoş tabii. Murat? Murat! Hadi çıkalım artık.
1: Daha önce hiç mağara görmemiştim. Baba, içine bakalım mı?
2: Sonra baksak nasıl olur? Fülfül yukarıda kaldı. Hem çorba da hazırdı.
1: Önüne kadar geldik. Bence bu işaret olmalı.
2: İşaret mi? İyi, hadi hemen girip çıkalım.
1: Zemzem nerede? Zemzem, hadi gel. Tamam o zaman, sen burada bekle bizi. Vay, ne kadar ilginç. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok soğuk.
2: Dikkatli ol.
1: Mağara ne kadar büyük. İleriye doğru yollar var. Nereye çıkıyor acaba?
2: Birbiriyle bağlantılı olabilir.
1: Mağaralar böyle oluyor demek ki. Şimdi gidip çorbamızı içebiliriz.
2: Murat, iyi misin?
1: Baba, baba neredesin?
2: Buradayım oğlum, korkma. Fener var mı yanında?
1: Ha? Olamaz baba, yok. Fener yok. Ne yapacağız şimdi? Zemzem, Zemzem bizi bekliyor.
2: Allah'tan benimki cebimdeymiş.
1: Mağaranın içinde kaldık. Burada kimse bulamaz bizi.
2: Sakin ol. Gel şurada oturup ne yapacağımızı düşünelim.
1: Baba ne oturması? Şu kayayı itelim. Bir şey yapalım. Yoksa burada kalacağız.
2: Kayayı itsek bile bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çok büyük.
1: Benim yüzümden oldu. Ben ısrar etmeseydim şimdi dışarıdaydık.
2: Gel bakayım yanıma. Kendini suçlama. Oldu işte.
1: Keşke Fülfül gelip bizi kurtarsa.
2: Keşke. Bak sana ne anlatacağım.
1: Dinliyorum baba.

0: Hicretle Müslümanlar Medine'ye göç etmişti. Ama Peygamberimiz Medine'ye gidememişti.
1: Ya ben o da herkesle beraber gitti sanıyordum.
0: Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmak isteyen Mekkeliler onun Medine'ye gitmesini engellemişlerdi.
1: Peki Medine'ye nasıl gitmiş?
0: Hazreti Ebubekir'le Sevr Dağı'nda bir mağaraya saklanmış.
1: Bu anlattıklarını hatırlar gibiyim. Yazın Kur'an kursunda hocamız anlatmıştı.
0: Tam hatırlamadığına göre iyi dinlememişsin demek.
1: Oh, neyse güvercinmiş. Sonra ne olmuş baba?
0: Mağarada 3 gün kalmışlar.
1: 3 gün mü? O kadar zaman nasıl kalmışlar? Acıkmamışlar mı? Ben şimdiden acıktım. Güzelim çorbayı da içemedik.
0: Onlara yardım eden bir çoban varmış. Çoban koyunlarından süt sağmış, içirmiş.
1: Anladım. Peki peşindekiler? Peygamber Efendimiz'i bulamadılar değil mi?
0: Bulamamışlar. Yalnız mağaranın ağzına kadar gelmişler.
1: Eyvah!
0: Hatta Hazreti Ebubekir o an çok tedirgin olmuş.
1: Ha?
0: Peygamberimiz ona üzülmemesi gerektiğini, Allah'ın yardım edeceğini söylemiş. Ve öyle de olmuş.
1: Biz de Kabe'ye gidiyoruz. Allah bize de yardım eder değil mi baba?
0: Tabii ki. Sen endişelenme hiç.
1: Ha? Zemzem! Sen buraya nasıl geldin?
0: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
1: Peşinden gidelim.

0: Demek buradan girmiş.
1: Evet. Aferin sana Zemzem.
0: Kimse yok mu? İmdat! Oo! Buradan çıkmak hiç de kolay görünmüyor.
2: Kimse var mı?
3: Sesimizi duyuyor musunuz?
0: Çok şükür birileri geldi. Bizi buldular.
3: Buradayız. Mağaranın içinde.
2: Buradalar. Gelin, gelin. Endişelenmeyin. Kurtaracağız sizi.
0: Tamam. Oh, çok şükür.
2: Halat merdiven yanınızda mı?
3: Yanımızda, yanımızda. Alıp geleyim.
1: Sakın korkma.
3: Sıkı tutun delikanlı.
0: Çok şükür Allah'ım. Gökyüzü, güneş. Bir an günlerce orada kalacağımızı sandım.
4: Bir şeyin var mı? İyi misin?
0: Sağ ol, iyiyim.
4: Amcam ve babam çıkarırlar şimdi, merak etme. Siz oraya nasıl girdiniz?
0: Ön tarafta girişi vardı. Mağaranın ağzını kayalar kapatınca içeride kaldık.
4: Ah ya, içerisi karanlık mı? Korktun mu?
0: Karanlıktı ama korkmadım.
1: Sizi Allah gönderdi.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Elinize sağlık. Çorba çok lezzetli.
3: Tek kelimeyle mükemmel olmuş.
1: Afiyet olsun. Demek dağcısınız.
3: Evet, etrafı keşfetmek için uzun mesafeli bir yürüyüşe çıktık. Furkan da kızağını aramak için bize katıldı.
0: He?
2: Aslında sizi de onun sayesinde bulduk. Kızağı bulduğumuz yerde Zemzem'i gördük. O da bize yerinizi gösterdi.
0: O kızak senin miydi?
4: Kışın bu yamaçta kaymaya geliriz. Ben götürmek zor olur diye buraya bırakmıştım.
1: Peki kızağı yazın hiç kullandın mı?
4: Yok. Yazın kayılır mı hiç?
0: Yazın daha güzel kayılır. Çimenler nemli. Çorbanı bitirdiysen gel deneyelim.
4: Bak hiç aklıma gelmemişti. Elinize sağlık, bitir.

0: Aslında fena fikir değil. Baba, bizi videoya çeker misin? Arkadaşlarıma göstereceğim.
1: Tam buraya geleceğiz.
2: Olur tabii. Dikkatli olun.
0: Ben öne oturabilir miyim?
1: Sen bilirsin. Ama karda kaymaya benzemez.
0: Ne olabilir ki? En fazla hızımızı alamayıp mağaralara kadar gideriz. Bak şimdi tam burada.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Jam đi. Jam đi. Kardeşim. Kardeşim, iyi misin?
1: Ah abi, iyiyim gördüğün gibi. Sadece sana küslük yapmaya çalışıyorum.
0: Oh, çok şükür. Küslük mü? Ama neden?
1: Çünkü beni beklemedin.
0: Hay Allah, bir şey için mi sözleşmiştik?
1: Sözleşmedik ama resimleştik. Ben seni resimledim ama sen bana cevap vermeden kaçıp gittin.
0: Aa, yaptığın resmi gördüm. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
1: Resmime cevap vermedin abi.
0: Ama ben soru görmedim Cemre. Bu resimde bana soru mu sordun? Aa, soru işareti.
1: Bak, sormuşum işte.
0: Ne diyor peki burada?
1: Sevgili abicim, seni çok seviyorum. Beraber bisiklet sürebilir miyiz?
0: Aa.
1: Bunu anlamayacak ne var abi? Okuma yazman var. Görmen anlaman da var abi.
0: Ya ben senin aklını seveyim. Ben de ne arasın o kadar akıl Cemre'cim? Bisiklete binersek barışır mıyız?
1: Bisiklete binmek benim sorumun cevabı. Küslüğümü geçirme.
0: Hay Allah, küslüğünün geçmesi için ne yapabilirim?
1: Bana yazmayı öğretebilirsin.
0: Bunun için biraz daha vaktin var.
1: Peki, yarın öğrenebilir miyim?
0: Hayır, biraz daha sonra öğreneceksin Cemre.
1: Sonra ne zaman oluyor abi?
0: Okula başladığında okumayı da yazmayı da güzelce öğreneceksin kardeşim.
1: O zaman küslüğümüz hiç geçmeyecek abi.
0: Aa, sen bana öğretebilirsin.
1: Neyi?
0: Senin resimlerini görüp anlamayı.
1: Aa, bu harika bir fikir. Resimle yazışmak istiyorsun. Çok haklısın. Çünkü başka türlü haberleşemeyiz.
0: Resim yazısı tabii. En etkili haberleşme yöntemi.
1: Evet öyle. Ne yazıyor burada? Söyle bakalım.
0: İki el görüyorum.
1: İki el görüyorsun ama aslında ne yazıyor? Tebrikler.
0: Ah, bildin mi?
1: Hayır abi, resimde tebrikler yazıyor. Resim yazısı öğrenmek istediğin için seni tebrik ediyorum abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Bu resimde ne yazıyor peki?
0: Sevgili abi, beni salıncakta sallar mısın?
1: Burada soru işareti görüyor musun?
0: Evet, bu bir soru değil.
1: Yüzümü görmüyor musun abi? Gülüşlü bir yüz. Salıncakta sallanmayı çok seviyorum yazıyor burada.
0: Tam söyleyecektim. Çok güzel çiçek. Neden siliyorsun?
1: Çünkü çiçek çizmiyorum abi.
0: Silme ya. Şahane oldu domatesler.
1: Of abi, bunlar domates değil. Ver kağıdımı abi.
0: Al tamam. Ama gerek yok bence. Bu çok güzel olmuş.
1: Aa, yapraklar da silindi.
0: Ay, ne yaptın Cemre?
1: Üzülme abi. Daha güzelini yaparım.
0: Zaten güzeldi Cemre. Mükemmel yapman gerekmiyor. Doğru yapman yeterli.
1: Ben hem doğru hem güzel yapmak istiyorum ama.
2: Dünyanın en güzel manzarası. Kardeşlerin birlikte keyifle vakit geçirmesi. Maşallah.
0: Harika çiziyorsun kardeşim. Silgiye ihtiyacın yok.
1: Lütfen silgimi verir misin abi?
2: Maşallah da dedim ama.
0: İki çizip bir siliyorsun. Çok vakit kaybediyorsun kardeşim.
1: Sen kağıdımı alıyorsun, silgimi alıyorsun. Bu yüzden vakit kaybediyorum.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dede.
2: Hayırdır çocuklar? Neyi paylaşamıyorsunuz bakalım?
1: Vakti paylaşamıyoruz dede. Abim bana vakit vermek istemiyor.
0: Vakit veriyorum ama kullanmıyor.
2: O ne demek Çelebi?
0: Cemre bana resim yazısını öğretiyor ama yaptıklarını beğenmeyip sürekli siliyor. Hiç ilerleyemiyoruz.
1: Güzel yapmak istiyorum dede.
0: Ben de diyorum ki önemli olan doğru yapmak.

0: yapman, güzel yapman değil.
1: Güzel yapmak benim için önemli ama.
2: Güzel yapmak elbette önemli Cimcime. Ama öğrenmek bir süreç. Başlangıçta yaptıkların düzgün olmayabilir. Yaptıklarını sürekli silersen hevesin kırılır. Kendine zaman ver ve biraz da hata yapma hakkını tanı.
1: Nasıl?
2: Sen şimdi dikkatle çizmeye devam et. Biraz da sabırlı ol. En ufak bir hatada yaptıklarını silme. Sonraki sayfalara gelince bir bakacaksın ki ilk sayfadan son sayfaya kadar ne kadar ilerlemişsin. Çizimin ne kadar güzelleşmiş.
1: Ya! Ay nasıl güzelleşecek acaba? Hemen başlıyorum.
0: Son sayfanı görmek için sabırsızlanıyorum Cemre.
1: Üzgünüm abi ama sabretmelisin.
0: Güzel yapmak doğru yapmak kadar önemli mi dede?
2: Allah güzeldir.
0: Güzeli sever.
2: Hay yaşa.
0: Dede, Cemre bir de hattatların yaptıklarını görse ben de öğreneceğim diye tutturur.
2: Hakkın var evlat. Neydi o sanatın adı? Söyle bakalım.
0: Hüsni hat.
2: Ne demek biliyor musun?
0: Ne demek?
2: Yazının güzeli demek.
0: Çok mantıklı.
2: Ecdat güzel yazı yazma sanatına o kadar önem vermiş ki. Mesela Nur Osmaniye Camii'nin vakfiyesinde güzel yazı dersinin verilmesi şart koşulmuş.
0: Ya bu camide çok güzel kitabeler vardır o zaman.
2: Olmaz mı? Gidelim evlat. Hadi bismillah.

0: Vay, kocaman.
1: Evet, heybetli bir cami. İstanbul'un en büyük kubbeli camilerinden biri.
0: Aa, bu minareler biraz değişik.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Minarelerin külahları taştan. Ayrıca alemleri de taştan.
0: Aa, evet. Avlunun şekli de değişik dede.
1: Hakkın var. At dalı şeklinde avlusu olan tek camidir burası. Her dönemin kendine özgü mimarisi vardır evlat. Geçmişin birikimi ve geleceğin öngörüsüyle pek çok yeniliği göreceğimiz bir cami Nur Osmaniye.
0: Ne zaman yapılmış peki dede?
1: Nur Osmaniye Cami, 1. Murat zamanında 1748 yılında yapılmaya başlanmış. 3. Osman zamanında 1755 yılında tamamlanmış.
0: Adını Sultan Osman'dan alıyor demek ki. Neden Osmaniye değil de Nur Osmaniye peki?
1: Onu da sen bulacaksın.
0: Muhteşem! Daha önce renkli camları olan bir cami görmemiştim.
1: Caminin farklı pek çok özelliğinden yalnızca biri.
0: Aa, oynar sütunlar. Kuşkonmaz Camii'nde görmüştük.
1: Mimar Sinan'ın muhteşem dehasının örneklerinden biri.
0: Yapının kayıp kaymadığını anlamak için değil mi?
1: Evet.
0: Aa, bu yazılar muhteşem dede. Ve de ne kadar uzun bir yazı.
1: Kubbeyi çevreleyen kuşak yazısında Fetih suresinin tamamı yazılı.
0: Kim bu Hattat dede?
1: Hattat Mumcuzade Mehmet Efendi. 29 ayetin tamamını tek kuşağa sığdırmış. 11 metre yükseklikte ve 115 metre uzunlukta bir yazı bu evlat. Bu uzunlukta kesintisiz yazılmış ilk ve tek örnek.
0: İnanılmaz. Dede, bu cami ışıl ışıl. Başka hiçbir camiye benzemiyor. Renkli camlar yüzünden mi?
1: Bir düşün bakalım. Nur Osmaniye adının sırrı da senin sorunun cevabında saklı.
0: Pencereler. Ne kadar çok pencere var.
1: Nur Osmaniye cami 5 sıra halinde tam 174 pencereyle aydınlatılıyor evlat.
0: Nur Osmaniye. Adının sebebi bu aydınlık. Osman'ın ışığı demek.
1: Hay yaşa.
0: Aa, pencerelerin üstündeki levhalarda da Allah'ın isimleri yazıyor dede. Esmaül Hüsna.
1: Aferin.
0: Şimdi dede, bu camiyi yaptıranın da yazı dersini şart koş.

0: Konuşmaya hakkı var. Yani dede, talebeyi caminin içine saldık diyelim. Şu aşağıdan baka baka besmele çekip başlarlar yazmaya. Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dört halife pencerelerin oraya geldiler miydi?
1: Dur çocuk, güldürme beni.
0: Kubbenin etrafından da Fetih suresiyle dolanıp sadakallahu lazim deyip hattat çıkarlar.
1: İlahi çocuk.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla. Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem. Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar

koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş? Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
1: Abur cubur ne demek ki?
0: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın, yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
1: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?
0: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
1: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
0: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, ben spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
1: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
0: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
1: Obur tavşan ne yapmış peki?
0: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
1: Niye ki?
0: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
1: Nasıl yani?
0: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında hemen sofradan kaçıyormuş.
1: Peki o neyi seviyormuş?
0: Sadece havuç yemeği seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
1: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
0: Neden artık severek yiyorsun?
1: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
0: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
1: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum. Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
0: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
1: Evet.
0: Aferin sana.
1: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?
0: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.
1: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin. Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
0: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: bölümü yemek için, şu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. Burayı ise rahat nefes alıp vermek için boş bırakıyoruz.
1: Evet, ne dediğimi çok güzel anlamışsın.

0: Bu bölümü yemek için, bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?
0: Midemizin içini göremediğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.
0: Şimdi her

0: Şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem geldi.
1: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
0: Anne, bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
0: Yaşasın. Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
1: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

lanet çocukta.

0: Gençler, hı? Bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi. Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

0: Ne oluyor? Ne bu şamata? Uyuyoruz burada.
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
2: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır.
2: İtiraz kabul etmiyoruz Rıkkımız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
0: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
2: Geçen yaz bir solukta okumuştum.
0: Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
0: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkarız.
0: Nasıl?
1: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde üç kişiyiz.
0: Ah, kitaptaki üç gezgin gibi.
2: Kahramanlarımızı bilinmezlerle dolu bir yolculuk bekliyor.
1: Şuna da bak sen, nasıl yatıyor? Anlaşılan Rıkkımız gelmiyor.

0: Gezginler, bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
2: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
2: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
2: Peki. Kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: 막 심장하고 얘기를 듬.
1: 니가 제일 수여 두심해. 어? 어디 전화? 어릿 버버 벌크어치온.
0: 뱀데 버릇 투트미오름 헤라할때. 기디오르즈 이시테.
2: 게즈긴레 keşifle ilgili bir ipucuna hazır mısınız?
3: Evet.
0: Bu ne şimdi? Zeybek mi oynuyor?
1: Sanki kuğuya benziyor.
2: Hadi.
0: Bu bir eşya mı?
2: Hayır.
1: Canlı mı?
2: Değil.
1: Peki, işaret mi?
2: Heh, işte şimdi oldu.
0: S harfi bu.
2: Oh, çok şükür.
1: İyi ki bucunu kaptık Caner.
0: Sen şu gözlere bir baksana. Benden kaçar mı?

0: Dikkat et.
1: Aa, kusura bakma Ali'yi görmedim, acıdı mı?
0: Önemli değil. Oyalanma, hadi devam edelim.
1: Öyle ya, önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındın gezginliğe.
1: Sen daha dur, şu yolculuk bitsin kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar! Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.
1: Yoruldum.
0: Sakın durma Caner. Neredeyse zirvedeyiz.
1: İzin ver biraz nefesleneyim. Sanki her gün dağa tırmanıyorum.
2: Hayatta dağa tırmanmak gibi değil mi?
1: Ne diyor?
0: Hayat dağa tırmanmak gibi diyor.
2: Tepeye ulaşıncaya kadar tepenin ardındakini göremezsin. Hayatın da yarın neler getireceğini bilemezsin. Sen o an yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya bakacaksın.
1: Yine anlamadım.
0: İleriyi düşünmeden kendini o an yaptığın işe vermelisin diyor. Saçların dağıldı, kulağını kapatıyor herhalde.
2: İşte bu azimdir. İnsanın işinde, eğitiminde ve her türlü çalışmasında başarılı olması için azimli olması gerekir.
1: Bak bunu anladım. Başarı için azimli olmak gerekirmiş.
0: Çok şükür.
2: Tek başına azim de yetmez. İnsana bir erdem daha gerekir. Onu da inşallah yolun sonunda bulacağız.
0: Gizem yavaş yavaş çözülüyor.
2: Dikkatli olun. Aferin. Başarı çalışmayla, azimle ve Allah'ın yardımıyla mümkün olur. İlk zorlukta pes edersen olmaz. Merak etmeyin, Allah emek vereni görür. Yapmamız gereken bu güçlüklere göğüs germektir.
1: Bittim.
0: Al benden de o kadar. Arif baba, varsa ipucunu alalım. Benim kolumu kaldıracak halim kalmadı.
2: Evladım, işte son ipucu bu.
1: Sen bir şey anladın mı Ali? Bayrak direği gibi durmuyor mu?
0: Aradığımız son işareti gösteriyor.
2: Çok şükür, ben görevimi tamamladım.
0: Artık sıra bizde. Ra, bas, sır, bır, sarı,
1: sabır.
2: Maşallah size. Sabır, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeye denir. Sabırlı insan zor durumlar karşısında dayanmayı bilir, zorlukları kabul eder ve göğüs gerer.
1: Başarının sırrı da buradadır.
2: Sadece başarı değil, huzurun da kaynağı sabırdır. Caner, yeter artık. Kalanı da evde okursun.
0: Ha?
1: Ne oldu? Gidiyor muyuz?
0: Biz de seni kitap okuyor sanıyoruz.
1: Okuyordum. Sonra doğru içim geçmiş olacak. 5. bölüme kadar geldim.
2: Buna da şükür.
1: Sabrın sonu selamettir Arif Baba. Zor olan kısmı geçtim.
2: İlahi çocuğum.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen.
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
2: Evet.
4: İlla tekziraten.
2: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
2: Evet.
3: Yarışma varmış.
5: O neydi be?
6: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
5: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
5: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
5: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
5: Allah Allah.
6: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
5: Bilmem, olabilir.
6: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
5: Neden?
6: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
5: Estağfirullah.
6: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
5: Mesela?
6: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
5: İnşallah.
6: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
5: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
6: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
5: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
6: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
0: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
0: Tamam hocam. Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
0: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. 3'e kadar saymadın.
0: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktın.
0: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
0: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu?
0: Yok artık. Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
5: Okuma yarışması da değil.
0: Ha? Ne peki?
5: Yazma.
0: Yazma mı?
6: Yazma tabii. Ne sandınız?
0: Neyle ilgili?
5: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
6: Ne yazacağız peki?
5: Ne hissediyorsanız onu.
1: Ben yorgun hissediyorum.
5: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
1: Ha, anladım.
6: Nihayet.
0: Peki kurallar ne?
5: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
1: Peki kazananın ödülü ne?
5: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
0: Bu harika olur.
6: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
5: Aynen öyle Zehracığım.
1: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
6: Yok canım, ne belli?
1: Aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
6: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
1: Emin'ciğim, söz sende.
0: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
6: Tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
5: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
0: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
4: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.

0: bir şey gelmiyor.
1: O zaman bir saat daha otur Zehra.
0: Fatma abla ya. Hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
1: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili Taşhan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorunu mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
4: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalı.

0: başladı.
1: Şey, nasıl bir sorun acaba o zaman?
0: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
2: Bu yüzden biz de...
1: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
0: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
1: İçimiz ısındı.
2: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
1: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik. Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
4: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık. Çünkü

0: özel.
1: Benim peygamberim öyle merhametli ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek gubelek kem küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi?

0: dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
1: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
0: Niyeymiş?
1: Canım, gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
0: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
1: Ne anlatacaksın Zikri?
0: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama...
1: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
0: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan gören eden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
1: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
0: Nedir?
1: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme, sakla onları.
0: Söz ver düştü mü kimseye söylemeyeceğine.
1: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçilecek bir şey değil.
0: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
1: Gülelim.
0: Nasıl da düştüm ama değil mi?
2: Yine neye gülüyorsunuz?
1: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
0: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
3: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Gezegen Mavisi.
1: Rengarenk ışıklar.
2: Çok güzeller.
1: Işıklar sanki gökyüzünde dans ediyor. Ne kadar güzel yaratılmışlar.
3: Bu nasıl olabilir öğretmenim?
4: İncilerim, kuzey ışıkları tıpkı yıldızlar gibi gökyüzünü süslemek için yaratılmış. Güneşten gelen ışıklar, dünyamızın etrafını saran atmosferdeki gazlarla çarpışınca da muhteşem renkler oluşuyor.
5: Ama nasıl farklı renklerde oluyorlar? Bakın, mavi, mor, yeşil ve kırmızı.
4: Güzel soru Puf. Bu renkler hangi gazlarla çarpıştıklarına göre değişiyor.
1: Yeryüzü gibi gökyüzü de sırlarla dolu.
6: Aa, bir tane daha dünya var. Yuvarlak ama rengi kızıl.
4: O dünya değil, Mars gezegeni. Güneş sistemimizde dünyadan başka gezegenler de var incilerim.
3: Keşke onları yakından görebilsek.
4: Uzaya çıkamayız ama mercan yazıyor.

0: da Gezegen Vadisi var.
1: Öğretmenim, lütfen gidelim, gidelim.
2: Lütfen gidelim, lütfen.
3: Lütfen.
0: Peki incilerim, hadi Gezegen Vadisi'ne gidiyoruz.
3: Yaşasın.
2: Oo, şahane görünüyor.
0: Burada gezegenleri daha yakından tanıyabilirsiniz incilerim.
4: Hatta bir uzay roketine bile binebilirsiniz.
3: Yengeç!
4: Astronot yengeç.
0: Demek bu kez gezegen vadisinde işe başladın yengeç.
4: Bu vadi çok eğlenceli. Buyurun rokete binin. Gerçekte uzaya çıkamasak da bu vadide uzayın maceralarını yaşayabilirsiniz.
3: Yaşasın!
4: Üç, iki, bir ve uçuyoruz.
5: Neler oluyor?
0: Uzayda yer çekimi yoktur incilerim. O yüzden böyle uçuyoruz.
4: Ve karşınızda Merkür gezegeni. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
1: Şu parlak gezegene bakın.
0: Venüs en parlak gezegendir incilerim. Ve diğer gezegenlerin tersi yönünde döner.
4: Sıkı tutunun! Venüs'ün üzerinden geçiyoruz!
3: Hey!
6: Şurada işte dünya! Mavi boncuk gibi ne kadar güzel! Allah'ın tüm canlılara armağanı gibi!
4: Dünya, güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen. Dörtte üçü sudan, dörtte biri karalardan oluşur.
1: Dünya balıkların gezegeni!
0: Kıpır! Dünya sadece balıkların değil, tüm bitkilerin, insanların, hayvanların da evidir.
1: Aa! Şuradaki kızıl renkli gezegen Mars!
4: Doğru! Bildin Lila! Kızıl gezegen Mars! Güneş

yine sıra geldi bak. Rüzgarlı ve güneşe en uzak.

0: yolculuk bir harikaydı.
1: Benim biraz başım döndü.
2: Kolay değil. Gezegenleri gezdik ve öğrendik.
1: Merkür, Venüs, Dünya, şu da Mars, hepsi dönüyor.
3: Kim ne yer?
4: Wow! Wow!
0: Oo, Lila oyuncak günü için kaplan getirmiş. Hayırlı günler kaplan. Ben fil.
1: Ben de ayıcığımı getirdim.
5: Ben de ineğimi getirdim.
6: Açılın açılın. Ben de timsah getirdim.
7: İncilerim, herkes oyuncağını getirmiş. Çeşit çeşit hayvan dostlarımızın oyuncakları.
1: Nasıl bir oyun oynayabiliriz öğretmenim?
7: Buldum. Bahçemiz orman olsun.
6: Biz de hayvanlarımızı besleyelim. Mesela benim timsahım yosun çorbasını çok sever.
7: Timsahların yosunlardan hoşlandığını sanmıyorum Kıpır. Çünkü onlar etçil hayvanlar.
5: Nasıl yani öğretmenim? Yosun çorbasını kim sevmez ki?
7: Sütlaç, bazı hayvanlar etçil, bazıları otçuldur. Bazıları ise hem etçil hem de otçuldur.
1: Kafam çok karıştı.
7: İncilerim, o zaman hep birlikte ormanımızı yapalım. Öğrenelim.
5: Adını da İnci Mercan Ormanı koyalım.
8: Çok güzel bir isim oldu. İnci Mercan Ormanı.
7: Güçlü ve kıpır. 10 tane yosun demeti getirin. Ben de sınıftan diğer hayvan oyuncaklarını getireyim. İnci Mercan Ormanımızda çeşit çeşit hayvanlar olacak.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı... Burada başka kalmadı.
6: Dört demet de

0: Ormanda hava çok güzel.
1: İyi ki hayvan dostlarımızı beslemeye geldik.
2: Aa, bir ses duyuyorum. Acaba kimin sesi?
1: Bu maymun sesi. İşte ağacın dalında.
3: Maymun kardeş, köfteye hayır demezsin sanırım. Buyur.
2: Maymunlar otçuldur. Meyveleri çok severler güçlü.
0: Özellikle muz. Kaç muz versek acaba?
2: 3 tane muz yeterli. Çok acıkmış görünüyor.
0: 1 muz.
1: 2 muz daha. İşte 3 muz. Afiyet olsun maymun kardeş. Ayıcığın sesi.
3: Ayılar ne yer ki?
2: Ayılar hem etçi hem otçuldur. Meyve yemeyi de çok severler.
1: Et yemeyi de. Kaplanım acıkmış.
3: Biliyorum, biliyorum. Kaplan kardeşler et yer. Al kaplan kardeş, sana 3 tane köfte.
0: 3 tane de burada. 6 tane köfte.
4: İneğim acıkmış. İnekler ot yemeye bayılır.
1: İşte bir balya ot.
4: Ve bir balya daha. 2 balya ot. Afiyet olsun ineğim.
1: Yengeç. Bence yosun çorbası yer.
0: Ay! Oyuncak çorbayı mı içti?
2: Hayır Puf. Sanırım yengeç oyuncak değil.
5: Ellerinize sağlık dostlarım. Yosun çorbasına bayılırım.
1: Yengeç, bugün çalışmıyor musun?
5: Arada yengeçler de dinlenmeli küçük dostum. Bugün tatil günüm. Sizi ziyarete geldim ve muhteşem oyununuzu gördüm. Eşlik etmek istedim.
2: Hoş geldin yengeç. Etçil ve otçul hayvanları öğreniyoruz biz de.
5: Filler. Bol bol ot yer. Elmayı da severler. İşte 4 elma.
2: 2 tane de bende var. Toplam 6 elma.
4: Tavşanlar çok ama çok sevimlidir. Havucu çok severler.
1: Yani tavşanlar otçuldur. Al bakalım tavşan kardeş, 2 havuç.
4: 2 tane daha ve toplam 4 havuç. Afiyet olsun.

0: ve oyunumuz bitti.
1: Bunu da alayım. Müsaadenle maymun kardeş, muzları da alayım. Ayı kardeş, köfteleri de alayım.
2: Ne yapıyorsun yengeç?
1: Oyuncaklar bu güzelim yiyecekleri yiyemez ki. Toplayıp kendimize sofra kuralım diyorum.
0: Harika bir fikir.
2: Muzlar benim.
3: Ben etçilim, köfteler benim.
4: Ben hiç ayırt etmem, ne olsa yerim.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her

0: Bera Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermiş.

gitmişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda Martı yoktu. Gitmişti.

0: başka yere gidiyorsa?
1: Sonra kararını açıkladı.
0: Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz.
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. Bir şey konuşuyorlar herhalde diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
0: Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,
1: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
2: Nasıl yani?
1: Açıkladı.
0: Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır.
1: Ve sonra?
0: Hadi gel göbüşünü serinletelim,
1: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen Tosba ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
0: Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?
1: Diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu. Buraya gezmeye geldi,"
1: dedi. Ayla güldü buna.
0: "Doğru."
1: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
0: Eyvah! Ya Ayysa?
1: Aylaydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,
1: demişti.
3: Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler.
1: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: Bir şey yok galiba,
1: dedi Bera.
2: Hadi bizimkilerin yanına dönelim.
1: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
0: Nereye gideceğiz?
1: Diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum? Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: Su akar denize varır,
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: Şükürler olsun,
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
3: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
2: Bugün artık bitebilir, yeterince korktum.
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla.

0: Ha? Merak etme tilkiye. Kurye aklı tilkiye.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Şimdi... Çekilin!
1: Aman! Az kalsın ağaç üzerime düşecekti.
0: Ben sana çekil dedim Hacıvat. Hiç mızmızlanma.
1: Yalnız biraz erken söyledin. Düştükten sonra söyleyecektin.
0: Olur. Hazır mısın keçi? Şimdi! Çekilin!
1: Ne yapıyorsun Karagöz?
0: Sen demedin mi? Erken söyledin, düştükten sonra söyle diye.
1: Şakaydı o Karagöz, şaka.
0: İnsan sinirliyken şaka yapar mı yahu?
1: Of Karagöz, of! Neyse, hadi topla şu odunları da bir an önce gidelim. Akşam olacak neredeyse.
0: Topla mı?
1: Evet.
0: Topla.
1: Evet.
0: Ben.
1: Evet.
0: Sen.
1: Beygiri alıp eve gideceğim. Ne oldu ki?
0: Ben sabahtan beri odun keseyim, odun kırayım. Beyefendi de eve gitsin.
2: Be?
0: Evet. Keçi haklı. Beygir Bey de boş boş durdu. Şimdi o da gidiyor.
1: Konuşturma beni Karagöz. İşin en önemli kısmını ben yaptım.
0: Yok ya. Ne yapmışsın? Söyle biz de bilelim.
1: Hangi ağaç sobaya uygundur? Hangi ormanın ağacı güzeldir? Hangi balta ağaç kesmeye uygundur? Bu işler hangi gün, hangi saatte yapılır? Hepsini ben söyledim. Biliyorsun ki her ağaç kesilmez Karagöz'üm. Isınmak için kesilen ağaçları bilmezsen doğaya zarar verirsin.
0: Ben ağaç kesmesem sen kışın bu bilgilerle mi

0: yapacaksın?
1: Asıl ben sana bunları söylemezsem sen nereden bileceksin ağaç nereden kesilir?
0: Ben olmasam sen var ya hiçsin hiç.
1: Asıl ben olmasam sen hiçsin.
0: Madem öyle bundan sonra herkes kendi yoluna.
1: Bana uyar. Yürü beygir.
0: Yürü keçi. Ya yürü dedim. Gidiyoruz keçi. Yürü. Zorluk çıkarma. Derdin ne yahu? Neden gelmiyorsun? Ha, doğru ya. Odunlar kaldı. Ah hacivat. Akıl bırakmadın insanda. Neymiş? Onsuz hiçmişim. Hadi oradan. Çok bilmiş seni. Sanki umrumda. Neymiş? Ben onsuz bir hiçmişim. Yahu ben kimle istesem konuşur, sohbet ederim. Çevrem insan dolu insan. Bir de sen. Evet.
2: Evet.
0: Amanın. O da ne? Heh. İşte geldi. Şimdi Bekir Efendi ile güzel bir sohbet ederiz. Vay vay vay vay tuzsuz efendi. Günün hayır, güneşin bol olsun.
2: Güzelce selam versene be.
0: Heh, harika. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam da. Harika olan ne?
0: Böyle ters ters cevaplar ver bana.
2: Hayda. Niyeymiş o?
0: Hacivat da böyle ters ters cevaplar verirdi. Onu yokluğunu aratmazsın bana.
2: Yahu terslendiği için mutlu olan adam görmedim hayatımda.
0: Neyse. Hadi sohbet edelim.
2: Edelim Karagöz. Madem sıkıldın.
0: Konuyu ben seçeyim öyleyse. Malum. Senden çok şey bilirim.
2: Eyvallah. Buyur gözüm.
0: Eyvallah mı?
2: Evet.
0: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo. Neden itiraz edeyim?
0: Peki. Konumuz yiğitlik olsun. Çünkü ben senden daha iyiydim.
2: Hey!
0: İşte. İtiraz ediyor. Tıpkı Hacivat gibi.
2: Benim yiğit arkadaşım. Ne kadar mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
3: Be.
0: Aynen keçi. Ben de şaşırdım. Adam hiçbir şeye itiraz etmiyor.
2: Neye itiraz edeyim yahu?
0: Hani her şeyin iyisini ben bilirim. En yiğit benim filan desene.
2: Niye diyeyim yahu? Ne güzel. Hem bilen hem de yiğit bir arkadaşım var.
0: Bu iş olmaz keçi. Ben alışık değilim böyle her şeye tamam diyen insanlarla sohbet etmeye. Bence de. Biz yavaş yavaş gidelim buradan. Hacivat gibi her şeye itiraz eden birini bulalım.
2: Ne oldu şimdi anlamadım ki. Güya deli bendim. Allah Allah.
4: Selamun aleyküm Hacivat.
1: Aleyküm selam Çelebi Efendi.
4: Üzgün ve kızgın görünüyorsun. Hayrolsun.
1: Yo, ne alakası var? Ne üzülmesi, ne kızması, neye, kime, nasıl?
4: Şu haline bak. Sinirden titriyorsun neredeyse.
1: Çok mu belli oluyor? Neyse, yok öyle bir şey canım.
4: Hadi hadi, bak beygir bile onayladı dediğimi.
1: Ha? Onu sende mi anlıyorsun?
4: Yo, öylesine söylemiştim. Demek doğru ki heyecanlandın.
1: Aman Çelebi Efendi ya, canım sıkkın zaten.
4: Tamam efendim, tamam. Kızma. Ne demişler? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
1: O söz öyle değil ki.
4: Nasıl peki?
1: Yo yo, öyleydi.
4: Ben kolay kolay yanılmam efendim. Hele hele atasözleri ve deyimlerde.
1: Karagöz olsa yanılırdı. Ben de düzeltir, bir güzel eğlenirdim.
4: Efendim?
1: Yok bir şey. Ben de kolay kolay yanılmam. Ne demiş atalarımız? Yanıla yanıla göl olur.
4: Damlaya damlaya olmasın o.
1: Olmasın ya.
4: Ne olmasın?
1: Neyse efendim. Bana müsaade. Yolluk yolunda gerek.
4: Yolcu yolunda gerek olacak o.
1: Of ya. Karagöz olsa hiçbir yanlışımı bulamazdı benim.
4: Karagöz belki de bulurdu da seni kırmamak için söylemezdi. Hiç bu açıdan düşündün mü Hacivat? Yahu dur, neye ağlıyorsun?
1: Niye ağlamayayım Çelebi Efendi? Ben kendimi yanlış konuşmaz bilirdim. Meğerse ben yanlış söylermişim de Karagöz düzeltmezmiş.
4: Aman Hacıvat Efendi, estağfurullah.
1: Hem ne demiş atalarımız?
4: Ne demiş?
1: Aman boş ver. Nasılsa kesin yine yanlış söylerim. Ben Karagöz gibi az bilen ama çok eğlenceli arkadaş nereden bulacağım beygir?
4: Allah Allah.
2: Demek bir ev yapacağız Sabun Nuri Efendi.
4: Evet ağam. Ne iyi düşünmüşsün Nuri Beyciğim. Kim bilir ne kadar sevinecektir oturacak olan gariban.
3: Dünya hali Çelebi Efendi. Bir gün biz de ihtiyaç sahibi olabiliriz. Müslümanlar olarak elden geldiğince yardım etmek lazım insanlara.
4: Doğru.
2: Yardım demişken şu bizim oğlanlara da bir yardım etsek diyorum ağalar.
4: Al benden de o kadar. Ne iyi arkadaştılar halbuki.
3: İyi de mevzu ne ağalar? Benim bir şeyden haberim yok.
2: Kavga edip küsmüşler. Ne geldi aklına yine? Ne?
4: Efendiler.
2: Efendim.
4: Hacıvat Efendi bilgili bir arkadaşımız, doğru mu?
2: Evet.
4: Karagöz'de maharetli birisi. Özellikle el işinde.
2: Evet.
4: Biz bu ihtiyaç sahibi arkadaşa da ev yapacak mıyız?
2: Evet.
4: Bize bir usta, bir de ustabaşı lazım, değil mi?
2: Evet. Anladım.
5: Ben bu işi tek başıma yaparım. Akıl verecek birine ihtiyacım yok.
1: Asıl benim ustaya ihtiyacım yok. Canım isterse ben neler yaparım neler. Hey!
4: İnat etmeyin ağalar. Biliyoruz ikinizin de işinde ne kadar iyi olduğunu.
2: Hem Karagöz, sen değil miydin İsmail abiyle Şefkat ablanın yıkılan evlerini yeniden yapan?
5: Evet ya, ne kadar da sevinmişlerdi.
4: Hacıvat Efendi de evin planını çizmişti hani.
1: Aa, hatırladım. Bahçeleri yoktu, bahçe de yapmıştım.
2: Evet, bu işte. Siz bir takımsınız.
4: Ayrılmaz ikilisiniz.
2: Olmazsa olmazsınız.
4: Gül ve bülbül gibisiniz.
2: Güneş ve ay gibisiniz.
4: Baş ve gövde gibi.
2: Akıl ve kalp gibi.
4: Gece ve gündüz.
2: Su ve toprak.
4: Her neyse, bu işi ancak birlikte yaparsınız siz. Bir kişiyle olmaz. Ne demişler? Bir elin nesi var?
6: İki elin sesi var.

0: Ya ne değişik adam bunlar.
1: Evet, kavgaları da hoş, muhabbetleri de. Müslümanın Müslüman kardeşine küsmesi de hoş değil zaten. Barışmaları iyi oldu.
0: Evet, bu arada evi de güzel yapmışlar ha.
1: Kesinlikle. Bilgi ve beceri birleşirse böyle olur. Ne demiş atalar? Bir elin nesi var?
2: Kadife'den kesesi var.

0: Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani Zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz? Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım?

0: altın verirsiniz.
1: Altınımız yok.
0: Gümüş?
1: Gümüş de yok.
0: Ne var o zaman?
1: Yumurta.
2: Ha?
0: Ha, anlaştık.
3: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
1: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
4: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
5: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
4: Demek ki çok çalışmayacağız.
5: Ne yapacağız peki?
3: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
4: Hayır, etkili çalışacağız.
1: O nasıl olacak?
4: Bir antrenör bulacağız.
6: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
4: Kolay ya, hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya. Çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. İleri! Geri dönün! Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır, izin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
0: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
5: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
0: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
5: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.

0: İşte bu be.
1: Hey, aferin çocuklar.

0: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
1: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı. Evet Şakir, senin favorin hangisi?
2: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
3: Onu demiyorum. Hangi takım?
2: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
3: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
4: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
4: Nasıl ya? Ben niye değilim?
1: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol! Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
5: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
1: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım bu da ne? Veli topu kesti, karşı atağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
3: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
2: Ne? Namaza mı çağırıyor?
3: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
2: Ha, iyi ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
5: Ne olmuş bu takıma anlamadım. Şimşek gibi oynuyorlar.
4: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
5: Neymiş o?
4: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
5: Hmm.
1: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
5: Hadi gol!
1: Kalede! İnanılmaz bir gol!
7: İşte bu!
5: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların. Olsun, öndeyiz işte.
8: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
1: Furkan'dan Nihat'a pas, Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
9: Panter gibi kaleciler var maşallah.
5: Yakala Burak!
1: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
5: Ah, yine kaybedeceğiz.
10: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
1: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
5: Hayır!
1: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
11: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
5: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
9: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
5: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
10: Niye ki?
5: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Hı?
1: Kırmızı kamyonum olabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
0: Anahtarlığı mı gördün mü Eren?
1: Evet.
0: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
1: Fazla uzak sayılmaz.
0: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
1: Yaşasın.
0: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
1: Soğuksun.
0: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
1: Biraz soğuksun.
0: Gerçekten acelemiz var ama.
1: Hala soğuk.
0: Sağa mı sola mı?
1: İkisi de değil.
0: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
1: Yok. Biraz sıcaksın.
0: Şimdi?
1: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
0: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarlığı poşete atıvermiştim.
1: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
0: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
1: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
1: Evet, evet, evet.
2: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
1: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
3: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
1: Neden bana söylemediniz?
2: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
1: Baba, hemen geri dönüyorum.
0: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
1: Evet.
3: Ne unuttuk? Her şeyi çıkarken kontrol etmiştim.
0: Telefonumu mu yoksa?
1: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
0: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
1: Neden ama neden?
3: Uyku tozu boşa gider de ondan.
1: Ne?

0: Aklına sağlık canım.
1: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
2: Ya!
1: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
2: Evet.
1: O zaman... tatlı rüyalar. Eren, Ceren, hadi uyanın, geldik.
0: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
1: Uyku tozu çok etkili olmuş.
0: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
1: Tamam, tamam.
0: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
1: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende. Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
3: Emel!
4: Adem!
3: Buraya ne olmuş böyle?
4: Dün böyle olmadığına eminim.
3: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
4: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Oo, Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Ha? Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Oo, başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
2: Ormancı, hey gidi koca ağaçlar. Bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz? Ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
2: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
2: Evet canım.
1: Sonra ne oluyor peki?
2: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız.

0: Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
0: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
0: O zaman size kolay gelsin.
2: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var. Evet baba. Odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
2: Yavaş ama. Az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
1: Hadi Eren koş. Kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok iyiyim dedim ya. Kara kaçam, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim.
2: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle bekle, sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
2: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır, ya sabır.
2: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: oldu. Olmadı galiba bu. Hatun, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Tamam canım, ne var bunda?

0: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
1: Hanım sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
0: Emin misin hocam?
1: Pek tabii. Yün çırpmak güç kuvvet ister.
0: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ada, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.
3: 13, 14, 15. Önüm arkam sobe, saklanmayan ebe.

0: Şşt, Bestami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe.
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler.
2: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
1: Oyunumuza karışmanızı
3: istemiyoruz.
4: Oo, hocam, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
0: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
4: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
0: Eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu?
3: Odada fare var.
0: Yakaladım seni. Yakaladım.
5: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
0: Galiba şöyle otursam iyi olacak.

0: Kışt.
1: Kışt.
2: Yaşa be hoca, yaşa sen.
3: Yaşa be hocam. Hocam sen.

0: professeur. Hein?
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bir bilene sor.
1: Ne? Ha? Ha?
2: Filo!
3: Koy! Bak! Ya!
2: O Filo ne?
4: Ha?
2: Ne var?
3: Komik!
4: Ha?
2: Ha?
1: Ha?
3: Şıp!
2: Hı!
3: Hop! Gel!
2: Şıp!
4: Hmm?
2: Ha?
4: Ha?
2: Ha?
4: Ha? Şu?
3: Bura?
2: Ha? Gelin! Gel! Ha?
5: Şıp!
2: Yok!
5: Çık!
3: Hey! Ben! Çık!

0: Ay.
1: ¿Huh? Chiqui.
2: Ajá.
1: Bo.
2: ¿Huh?

0: Gel.
1: Çanta.

0: Bak bak.
1: Usta.
2: Usta.
0: Usta.
1: Al.
3: Bak bak.
2: Kal.
3: Bak bak.
2: Sol.
3: Bak.
2: Oku.
1: Vızır vızır vızır vızır vızır vızır.
2: Oku oku oku oku oku oku.
0: Ha?
1: Ha?
2: Şıp şıp şıp. Hmm.
1: Ha?
2: Ha?
1: Ha?
2: Ha?
1: Hı? Hmm. Aha. Ha? Conta.
2: Hop. Ha.
1: Ah. Aha. Ha.
2: Aa. Aa. Sağlam.
1: Aa.
2: Usta.
0: Hı.
2: Kaç.
0: Kaç.
2: Kaç. Kaç. Kaç.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Burası bildiğin hazine gibi.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım.
4: Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
5: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Kıs kıs. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
6: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
4: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Mimir, kaç.
5: Köstebek de var.
4: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
5: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
6: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Tut dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Kız kız, bu kadarcık dala yetişemem ki.
4: İşte köstebek orada.
5: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
4: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
5: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
6: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Ne yapmasın? Ya. Dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
4: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
7: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
7: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
5: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
4: Bence köstebeğin ismi

0: Ben bu ismi sevmedim. Bence adı Köz.
1: Aa, Köz Köz. Baksanıza başını sallıyor.
2: Köz Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
3: Mürket'in adı da Mirmir o zaman.
4: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
1: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
2: Ve tembel hayvan.
3: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
4: Her şeyi biliyorlar.
6: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
2: Umarım iyisindir Mirmir.
1: İyi görünüyor.
2: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
3: Görüşürüz Temtem.
1: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz Köz, tanıştığımıza sevindim.
4: Bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
4: Allah'tan yetiştin.
1: Ayağıma bir şey takıldı.
2: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
6: Ece'nin ayağı takıldı.
4: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
0: Köz Köz buraya geliyor.
1: Teşekkürler Köz Köz. Teşekkürler.
4: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
3: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
1: Hazine!
4: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
3: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
1: Ninem çok sevinecek.
0: Biz de misket oynayalım mı?
2: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
0: Mirmir, Köz Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
3: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 내 촉 타리팔. 아, 언니 박? 으슬리 케이크. 뭐 타리피 빌리오름. 예체 한 균이 없으시든.
1: 에벳 canım.
0: 안나님댄 mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Hı hı. Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.
0: Evet, ünlü olduk galiba. Şef Lina ve Yama Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yemeği Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden...

0: normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.
0: Sakızlar geldi. Kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
0: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
0: Şey, fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
0: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: Bu kolay ve leziz tarif için gerekenler 1 litre yani 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı ve son olarak sakız. Damla sakız ya da normal çiğnediğimiz şekersiz sakız. Malzemeleri yazdıysanız işte başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şefim?
1: Aslında çok basit. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz.
0: O zaman tencereye koyalım. Arkadaşlar, önce sütü koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra şeker. 1 bardak şeker. Sırada un var. Unu da koyalım. 1 bardak un. Ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
1: Bu miktara göre sanırım 2 tane sakız yeterli olacaktır.
0: Peki bütün mü atacağız?
1: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
0: Bu çok mantıklı.
1: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.
0: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
1: Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
0: Aa, anne aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
1: Bu harika bir fikir şefim.
0: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
1: Sadece torunlarına değil, belki çok daha fazla kişiye bırakırsın. Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
0: Aa, Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
1: Evet küçük şefim. Bak bakalım tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
0: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
1: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
0: İşte bir püf nokta daha.
1: Ben tencereyi ocağa koyup orta ateşe alıyorum.
0: Peki ben ne yapıyorum?
1: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
0: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
1: Yorulduğunda söyle, ben devam edeyim.

0: edeyim.
1: Yorulmam ki. Çok eğlenceli.
2: Abla bak. Kocaman balon yapabiliyorum.
3: Vay canına. Nasıl yapıyorsun?
2: Böyle üflüyorum. Anne, bir sokuz daha alabilir miyim?
0: Ağzında var ya oğlum.
2: Ama daha büyük balon için daha çok sokuz lazım.
0: Abartmak yok.
2: Sadece bir tane daha lütfen.
0: Peki madem. Ama başka yok.
2: Anlaştık. Dünyanın en büyük sokuz balonunu yapacağım.
1: Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni alıp uçurur sonra.
0: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
1: Karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
0: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
1: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.
0: Şefim, isterseniz devam edebilirim.
1: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Ama...
0: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
1: Anlaştık. Sen muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
0: Bu çok iyi bir fikir şefim.
1: Arkadaşlar, biz 4 kişilik bir aileyiz. Onun için 4 kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
0: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
1: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Aa, tereyağını unuttuk.
0: Unutmadık. Tereyağını ocağa söndürdükten sonra koyuyorduk.
1: Doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.
0: Evet. Bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
1: Bakın, tereyağı nasıl da eriyor.
0: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
1: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
0: Üzerine biraz tarçın da dökelim.
1: Çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Dolapta 2 saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
1: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanal mı?

0: Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Tilki?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönle gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yo, ben duymadım.
3: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeği.
2: Alçalıyoruz, alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki.
3: Şimdi de Tilki'ye sesleniyorlar.

0: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
1: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
0: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
1: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
3: Susuyorum tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
0: Konu ne?
1: Bence biz de susadım ama belki belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
1: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse, sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
1: Ceviz.
2: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
1: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
2: Diğeri daha kısa.
0: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
2: Neden?
0: Kıramadım.
3: Kuryede ceviz kırıcı yok muydu?
0: Kurye?
1: İnan ki düşünemedim.
3: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
1: Nedir?
3: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız.
0: Nasıl yani?
2: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
1: Ben bunu da düşünemedim.
0: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi?
3: Öyle görünüyor.
1: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
3: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
1: Buldum. Bir tane buldum.
2: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
1: Öyleyse doğru yoldayız.
2: Kesinlikle kurye.
0: Bir tane daha.
2: Bu ceviz mi haberci?
0: Ha? Değil mi?
1: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
0: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
1: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
0: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
2: Hadi ama bulacağız, merak etme.
4: Bu da neydi?
1: Vay be, jet gibi geçti.
0: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
2: Yaşıyormuş demek ki.
0: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
2: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
5: Buyurun.
2: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
1: Üzgün görünüyorsun.
0: Bir derdin mi var?
5: Evet.
3: Bizi anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
5: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışın yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
2: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
5: Evet.
1: Bunlar mı?
5: Cevizlerim.
0: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
1: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
0: Sen yedin.
1: Evet, ben yedim.
3: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
5: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
1: Nihayet cevizlerin sahibini
2: bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
5: Şey, birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
6: İçinde garip cisimler yüzen dere.
2: Evet dostlar, bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
3: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.

Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki.

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
1: Ama çok eğlenceli.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
2: Hı? Neymiş?
0: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
1: Ay, kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
0: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
1: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
0: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.

0: Of, bu da kaşındıkça kaşınıyor.
1: Yapma Yaman, canın acıyabilir.
0: Eyvah, duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
2: Ah Yaman, ah. Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
0: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
2: Merak etme, kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
0: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin, tertemiz olsun.
2: Sakin ol, ben halledeceğim. İşte oldu.
0: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
1: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
2: Hiçbir şey. Hı?
1: Nasıl yani?
2: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
0: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
2: Az önceki gibi mi?
0: Değil tabii.
2: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
1: Çok merak ettim kulağı.
2: Hadi o zaman simülasyona.
0: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
2: Haklısın Yamancığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
0: Eyvah! Kulağa dev bir salyangoz girmiş. Hemen çıkarmalıyız.
2: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
0: Aman iyi bari.
2: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
2: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
0: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
2: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
0: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
2: Tebrikler, dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
0: Ne işe yarıyor bu ampula?
2: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
1: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
2: Aferin Civan. Aynen öyle.
1: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
2: Güzel soru. Acaba o kolu neden koymuştum? Buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum.
0: Deneyelim mi?
2: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
1: Neden?
2: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
1: Lütfen profesör, çok merak ettik.
0: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
2: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
1: Eyvah, kulak üstümüze geliyor.
2: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan.
1: Ah!

0: tutuldu.
1: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayın ki dengem bozulmasın.
0: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.
1: Olsun. Ben de biraz yardımcı olsam fena olmaz.

0: 1, 2, 3, 4. Hadi Meto, daha hızlı.
1: Bu harcadığım kalorileri nasıl geri kazanacağım kim bilir.
2: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Of, enerjim kalmadı hiç. Allah rızası için bir otobüs gelsin artık. Yoksa devam edemeyeceğim.
1: Dayanın arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Oh, otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
0: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur. Ne dersiniz?
1: Aslında bu hiç de fena bir fikir değil.
0: Hadi o zaman. Gazamız mübarek olsun. Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüste karşılaşacağımıza eminim.
2: Olamaz. Bakın.

0: Artık kovalamanın anlamı yok. Kaçırdık.
1: Ufak bir hesap hatası oldu galiba.
2: Kendiliğinden oldu değil mi abicim?
0: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
1: İso mu?
0: Olmadı değil mi?
2: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar. Hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: sıkıştın.
1: Hı?
2: Benim hiç yerim kalmadı.
0: Sen yiyecek şeyi nereden buldun?
2: İttirmeyin.
1: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
2: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
3: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
1: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu. Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.
3: Biraz saçmaladık cidden. Soğuktan koşarak kaçmak da ne demek?
2: Makbule teyze haklı. Bizim durağı ısıtacak kalıcı bir çözüm bulmamız gerekli. Kaçmamız değil. Evet ama nasıl bir çözüm?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle?

0: Hayrola Müçtaba abi? Neler oldu böyle?
1: Çamaşır makinesinin kazanını daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
2: Baksanıza, bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
0: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa ben de içinde bir tur atmak isterdim.
1: Herhalde ısınmak istedi.
0: Ne oluyor?
3: Bunlar metal parçalar değil mi?
2: Evet. Ne olmuş?
3: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız.
0: Ben pek bir şeye benzetemedim ama sen öyle diyorsan.
4: Anladım. İçine girip öyle bekleyeceğiz otobüsü, değil mi?
3: Yok. Buna bir ayak bulmamız lazım, o kadar.
2: Ha? Evet. Biraz da boya atarız başlamışken.
0: Hadi o zaman.
4: Abi ben mi anlamadım?

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
0: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii. Öyle veya böyle. Helal olsun çocuklar.
2: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle. Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
1: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki simitçi amca?
2: Soğuktan korunmak bir yana dursun. İsteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.
1: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
3: Yarına kadar dayansaydın Meto. Böyle devam edersen yeni menüde sen olacaksın.

0: Bu işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
1: Allah senden razı olsun Asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
0: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
2: Yaşasın!
1: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler.
3: Yok yok, sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim, o kadar.
0: İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kara ve Keçe, her zamanki gibi harika görünüyorsunuz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Öyle böyle değil. Gerçekten çok önemli bir konu. Arkadaşlar, bugünkü konumuz israf. Aslında hepimiz bu konu hakkında fazlaca bilgi sahibiyiz. Ama nedense uygulamada başarısız olabiliyoruz. Biz de konunun önemine dikkat çekmeliyiz dedim. Nasıl? İyi demiş miyim? Hadi düşünün bakalım. Eminim sizin çizimleriniz bizlerin farkındalığını daha da arttıracak. Hazırsanız başlayalım. O halde seninle başlayalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çatlaklar. Deprem diyeceğim ama konumuz israf. Bakalım neler çıkacak. Suyu çekilmiş bir baraj. Susuz kaldığı için kurumuş bir doğa. Çok üzüntü verici değil mi? Nasıl biter koca barajın suyu? İşte sorunun cevabı geldi. O kadar güzel cevapladın ki Keçe. Tebrik ederim. Su hayattır. Ve hayat israf edilemez çocuklar. Her damlanın bizim için ve dahası aynı tabiatı paylaştığımız diğer canlılar için önemi çok büyük. Aman unutmayalım. Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa. Anladım galiba. Evet, yiyebileceği kadar yemek almak, gıda israfının önüne geçmek için en güzel çözüm. Yiyin, için ama israf etmeyin diyor kitabımız Kur'an. Ne güzel söylüyor. Evet, su ve gıda israfından başka var mı dikkat çekmek istediğiniz bir konu? O zaman hiç vakit kaybetmeden Keçe ile devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir televizyon. Bilmez olur muyum? Esas ben gerisini merak ediyorum. İşte beşi yerde. Doğru kullanmadığımız takdirde zamanımızı israf eden beşli. Zaman en kıymetli sermayemizdir çocuklar. Onu da bilinçli kullanmalıyız.

Buyur karacığım. Aklına bir fikir geldi galiba. Çizim mi yapmak istiyorsun? Sen iste yeter ki. Hadi o zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutu. Bakalım ne çıkacak? Buldum. Geri dönüşüm kutuları. Kağıt, plastik ve cam atıklar çöp değildir çocuklar. Onları geri dönüşüm yerine çöpe atarsak israf etmiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum Kara. Harika bir hatırlatma oldu bu. Elinize sağlık çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çizecekleriniz? Önemli miydi? Yine meraklandırdınız beni. Son bir çizim daha alalım o zaman. Buyur Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina mı? Çok merak ettim şimdi. Bir cami. Ama konumuz israftı Kara. Oo, işte bunu hiç beklemiyordum Kara. Muhteşem bir hatırlatma oldu. Sanki yedim cami, israf etmeden biriktirilen paralarla inşa edilmiş çok anlamlı bir eserdir bizim için. Düzenli tasarruflarla neler yapılabileceğini varın siz düşünün. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
2: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
2: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yo!
0: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
2: Şanslıymış.
0: Verilmiş sadakası varmış.
2: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah.
0: Anlaşıldı. Çözümde Galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
4: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
4: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
2: Benim de.
0: Benim de. O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
3: Tamam.
0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
2: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
1: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
3: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
5: Selamun aleyküm gençler.
3: Ve aleyküm selam hocam.
5: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
1: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
5: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
2: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
4: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
5: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
5: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer sizi cemaatle namaz kılmaya davet

0: Davet ediyorum.
1: Geliyoruz hocam. Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
0: Allah'a şükür. Neyse ki.
2: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
1: Benimki bitmek üzere.
3: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
4: Tamam.
2: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
3: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
2: Aa, ne güzel maşallah.
3: Hey Allah'ım ya Rabbim. Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
1: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
3: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
2: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
3: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
4: Yoo.
3: Gösterin o zaman. Hani?
1: Dinlemediniz ki anlatayım.
3: Yemyeşil dinlendirici bir park
5: kaykay
3: için...
5: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
3: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
2: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur.
5: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
2: Çamur diyorum, çamur.
3: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur.
2: Kızgın çamur. Kaçın. Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
5: Neye kızdı bu köpek, bu kadar anlamadım.
1: Beni bile görmedi gözü.
3: Benim park fikrimde...
2: Mustafa!
3: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
2: Salih nerede?
5: Camide bizimleydi.
4: Salih!
3: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
2: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
1: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
5: Daha projende kaykay alanı yok.
3: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
2: Projede bu işi galip olana bırakın.
0: Selamun aleyküm.
5: Aa, Bayram Hoca.
4: Aleyküm selam hocam.
0: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
1: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
5: Bence de.
2: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
3: Aynen kardeşim.
0: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
4: Evet.
0: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
4: Müthiş.
0: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
4: Yaşasın.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha.
1: Ha.
2: Ha?
0: Ha.
2: Ha?
1: Ne haberler var Han?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
4: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
2: Bence acıkmışlar.
1: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
1: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: De destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için!
3: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
7: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
3: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
6: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür.
0: Çok şükür.
5: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
7: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli

kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim. Keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: çekçe, kamca, burnum, kamca.
1: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
2: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın.
3: Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
1: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
2: Amin.
3: Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
1: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
3: Evet, bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
3: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
0: Hey, yaşasın. Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
4: Olur.
0: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
4: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
0: Hadi şimdi sen tekrar et.
4: Nasıldı? Bir daha söyle.
0: O piti piti.
4: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bit.
0: Ama hep gülüyorsun burada.
4: Evet ama komik.
0: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
4: Ciddi mi olmalıyım?
0: Evet.
4: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Harika. Tebrikler, başardın.
4: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
0: Ben de 10 tane.
4: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dede?
1: 10 daha büyük Elifciğim.
4: O zaman ben kaç tane maket yaparsam...

0: nereden çok yapmış olurum?
1: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
0: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
2: O zaman ben de 20 tane yaparım.
0: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
3: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
0: Ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
1: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
0: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
3: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
0: Aa sahi ya, tüh ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
3: Tabii ya, istirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
0: O halde Agah dede bir tane maket yapsın, Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
2: Tamam, en çok ben yaparım.
0: Yok yok, yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
4: Merhaba.
3: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
2: Peki evlat, sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
2: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
2: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
2: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar hayal kurardım. Oyun oynar neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime. Daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
2: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.

0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
1: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş,

0: sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
1: Demiş ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
0: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben!
3: Ben de!
2: Ben de!
1: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilge kişiden.
0: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
1: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
4: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
0: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
1: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
0: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
4: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
1: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu.
3: Çok güzel bir yarış oldu.
4: Soruldu tam 3 soru.
3: Kazanan Oğuz oldu.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Dikkat! Hı. Başla!
1: Tamam tamam.
2: Hadi bakalım. İlk kim bulacak?
3: Bekleyip göreceğiz babacığım.
4: buldum.
2: Aferin Zeynep.
1: Ne aferini babaya? Kabak gibi ortadaymış. Boş yere aradık durduk.
2: Aşırı hırs yaptığımızda gözümüzün önündeki fırsatları teperiz. Akıllı insan hedefine sakince ilerler.
0: Evet Zeynep, fotoğraf makinesini sen kazandın.
4: Neler çekeceksin bakalım kızım?
5: Su altı fotoğrafçılığı yapacağım anneciğim. Allah'ın su altında yarattığı mucizeleri çekmek istiyorum.
1: Olmaz.
5: Niyemiş?
1: Saçma. Kim suyun altında fotoğraf makinesi kullanır ki? Saçma. Kim demiş o balığın fotoğrafı çekilmez diye? Bal gibi de çekerim arkadaş. Tabii.

0: öyle işte. Fotoğraf makineleri suyu sevmez. Abi.
1: Aman dayıcım, sanki sen çok anlıyorsun fotoğrafçılıktan.
0: Sen gibi de konuştuğunun farkında mısın çocuk? Ben Türkiye'nin en iyi doğa fotoğrafçısıyım. Birincilik ödülüm bile var.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Baktım, karşımda kocaman bir aslan. İşte hayatımın fırsatı dedim. Allah'tan fotoğraf makinem yanımdaydı. Hemen aldım elime. Ürkütmeden aslana yaklaştım. Aslan da bana doğru geliyor. Tabii.
2: Korkmadın mı?
0: Ne korkacağım ya. Sonuçta aslanlar da bir tür kedi. O benden korksun. Tabii.
3: Dayıcığım, sonra?
0: Sonra aslanla burun buruna geldik. Aramızda 30 santim ya var ya yok. Aslan bir kükredi. Yer gök inledi. Tabii bende zerre korku yok. Bastım deklanşöre, çektim fotoğrafını.
2: Vay canına.
0: İşte o fotoğrafla Türkiye birincisi oldum. Ödül kazandım. Tabii.
1: Doğru mu dede?
4: Doğru ama eksik. Ödülü niye geri aldıklarını da anlatsana oğlum.
0: Gereksiz bir kural işte. Neymiş efendim? Doğa fotoğrafını doğada çekmek zorundaymışım. Evde otururken aslan çekemezmişim.
2: Evde aslan mı vardı?
0: Sayılır. Televizyonda belgesel izliyordum. Belgeseldeki aslanı çektim. Belgeseldeki aslan da aslan değil mi? Ne var yani? Görün bakalım. İstersem doğada da en güzel fotoğrafı

0: çekerim. Tabii.
1: Neyle çekeceksin?
0: Tabii ki kendi makinemle.
1: Of ya, keşke tabletimi almasaydınız. Ben de harika fotoğraflar çekerdim.
2: Al bakalım. Sen de bizim makinemizle yaşasın.
3: Sen ne çekeceksin?
1: Tabii ki uzaylıları. En harika fotoğraflar benimkiler olacak. Astronomi tarihine geçeceğim.
4: Ben de sana katılabilir miyim abi?
0: Gel yeğenim, boş işler peşinde koşma. Şampiyona katıl ki sen de şampiyon olasın. Tabii. Önce hakemlerin ilgisini çekecek bir hayvan bulmamız lazım.
4: Ayı olur mu mesela?
5: Ayı mı? Nerede? Hani nerede? Hani nerede ayı? Kaç, kurtar kendini yavuz.
4: Ayı vav demedim. Ayı resmi olur mu dedim dayı.
0: Ne?
5: Düzgün söylesene çocuk. Ne telaşlandırıyorsun adamı?
0: Ayı olmaz.
4: Peki ya aslan?
0: Aslan da olmaz.
4: Neden? Korkuyor musun yoksa?
0: Kim ben asla? Zeki dayın kimseden korkmaz ufaklık. Tabii.
4: Az önce belli oldu zaten.
0: O mu? Boşuma geldi ya. Neyse, bu kadar gevezelik yeter. Şöyle güzel, sevimli hayvanlar bul bakalım.
4: Şu kuş olur mu dayı?
0: Harika bir sanat eseri. Bununla kesin birinci oluruz. Ama iyice yakından çekelim.
4: Dur dayı. Yaklaşırsan kuş kaçar.
0: Saçma. Kuşlar fotoğraf çekilmeyi çok sever bir kere. Yanına gidersem poz verirler. Bak izle şimdi.
4: Of dayı, of.
0: Hay Allah. Bu kuş diğerlerine hiç benzemiyor.
4: Hangi diğerlerine?
0: Şey, televizyonda gördüklerime.
4: Dayı.
0: Merak etme yeğenim. Şimdi süper zeki kuş yakalama tekniğine geçiyoruz.
4: Kuş kaçırma tekniği olmasın da.
0: Şakacı seni. İyi izle bak. Buraya ekmek kırıntıları koyuyoruz. Fotoğraf makinesini de kırıntıları görecek şekilde yerleştiriyoruz. Kabloyu dekten şöyle takıyoruz. Buradan da kuşu gözlemliyoruz. Kuş gelince bu düğmeye basıyoruz ve yakın çekim fotoğrafımızla birinci oluyoruz. Tabii.
4: Harika bir plan bu.
0: Tabii yeğenim. Ne sandın?
6: Niye gidip kendi fotoğrafını çekmiyorsun?
1: Seni ıslanırken görmek daha zevkli olacak da ondan.
6: Boşa beklersin.
1: Şaka şaka. Ben uzaylıları çekeceğim. O yüzden gece çekmek zorundayım. Şimdilik sana yardım edebilirim.
6: Ha, olur.
1: İstersen poşetle saralım makineyi. Islanmasın.
6: Etrafında poşetle nasıl çekmeyi düşünüyorsun acaba?
1: Nasıl yapacaksın o zaman?
6: Tabii ki bununla. Hadi yardım et bakalım.
1: Of abla. Hadi şu balıklardan birini çekelim de gidelim.
6: Olmaz. Özel bir balık arıyorum ben. İşte bu. Mersin balığı.
4: Dayı, sessiz ol.
0: Ne oldu? Geldik mi? İşte bu kadar. Şampiyonuz. Tabii.
4: Dayıcığım, bir kontrol etseydik belki güzel çıkmamıştım.
0: İmkanı yok ufaklık. Zeki'nin planı tıkır tıkır işler. Sen merak etme. Akşama birinci biz olacağız. Tabii.
1: Of ya, hiçbir yerde bulamıyorum. Saklanmışlar.
6: Hadi Yusuf, acele et. Hakemleri daha fazla bekletmeyelim.
1: Olmaz abla. Bir uzaylı bulmadan yarışmayı kazanamam.
6: Uzayda milyonlarca harika şey varken uzaylı aramana gerek yok bence.
1: Ne var mesela?
6: Yıldızlar, takım yıldızları, galaksiler, gezegenler, daha neler neler.
1: Of ya, kararsız kaldım. Bunu mu çeksem? Yoksa bunları mı çeksem? Buldum. En iyisi bu.
6: Hangisi?
1: Tabii ki kutup yıldızı. Ah. Az macera yaşamadık onunla.
3: Mersin balığı Rabbimizin yarattığı harika canlılardan biri.
6: Maalesef nesli tükenmek üzere ve çok nadir bulunuyor.
7: Tebrikler Zeynep. Eşsiz bir fotoğraf bu.
0: O kadar acele karar vermeyin isterseniz. Daha diğer fotoğrafları görmediniz.
2: İyi bakalım, seninkini de görelim.
0: Yok anneciğim, en güzeli en sona saklayalım ya.
2: Tamam Yusuf, sen getir.
3: Kutup yıldızı demek, harika bir seçim.
6: Allah'ın kainata koyduğu düzen sayesinde yönümüzü kutup yıldızıyla bulabiliyoruz.
2: Geceleri kıbleyi bulurken de çok işe yarıyor.
7: Aferin Yusuf, senin fotoğrafın da harika.
0: Bu ikisi ikinci olabilir. Birinci fotoğraf burada. Tabii.
3: Demek bir sincap çektin.
0: Ne? Sincap mı? Ne sincapı ya? Harika kanatlı bir kuş olacaktı. Of ya, nasıl oldu bu? Sincap hile yapmış. Bu sayılmaz.
6: Neden sayılmasın?
3: Bu da harika bir fotoğraf.
0: Cidden mi?
7: Evet. Sincaplar da Allah'ın yarattığı harika varlıklardır. Onların toprağa gömüp unuttukları tohumlar sayesinde binlerce ağaç yetişir.
2: Hele şunun güzelliğine bak.
0: O zaman kim kazandı?
2: Üçünüz de birinci oldunuz. Tebrikler.
6: Harika. Allah'ın yarattığı harikalardan birini unuttuk. Onun da fotoğrafını çekelim.
0: Neymiş o?
7: Tabii ki ailemiz.

0: Yerde, gökte ve denizde. Allah her şeyi yaratmış.
1: Allah'ım şükürler
0: tam
1: olsun.
0: Tam karar ve dengede.
2: Süre doldu hadi.
0: Abi.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ne işimiz vardı ki?
1: Ne çabuk unuttun? Takayı temizleyecektik.
0: Ha, doğru ya. Hemen geliyorum.
1: Çabuk!
0: 5 dakikaya oradayım, merak etme.
1: Gelmezsen tek giderim.
0: Kesin gelirim, merak etme sen.
1: Of! Nerede kaldı bu çocuk ya? 5 dakika dedi, neredeyse 15 dakika oldu. Eymen! Duymuyor. Ben de tek giderim. Bir dakika. Ya başına bir şey geldiyse?

0: nerede? Ne gibi yani? Nasıl?
1: Aşk olsun ya. Kaç dakikadır seni bekliyorum.
0: Uyuyakalmışım.
1: Ben bilmem. 5 dakikaya geliyorum dedi.
0: Evet ama...
1: Aması yok. Kesin dedin.
2: Asya haklı Eymen.
0: İyi de Temel amca, uyuyakalacağımı tahmin edemedim.
2: İşte bu yüzden inşallah demeliyiz.
0: İnşallah mı?
2: Evet.
0: Nasıl yani?
2: Her şey yolunda gitmeyebilir. O yüzden Allah dilerse anlamına gelen bu kelimeyi kullanırsak daha güzel olur.
1: Anladım. Yani kesin konuşmamalıyız.
2: Evet Asya, aynen öyle. Mesela yarın seninle çarşıya gelirim inşallah demeliyiz. Ya da gelecek sene derslerime daha çok çalışacağım inşallah dersek daha güzel olur.
0: Ben kesin gelirim demiştim.
2: Ve?
0: Gidemedim.
2: Demek ki?
3: İnşallah demeliyiz.
2: Aferin benim akıllı çocuklarım.
1: Şimdi taka temizleme işi?
0: O kolay ya. Hallederiz 5 dakikada.

0: Birlikten kuvvet doğar.
1: Aman da ne güzel anlaşıyorlar. Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu. Aman Allah'ım, ne güzel meyveler. Fakat küçük bir sorun var galiba. Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

ama çıkmıyor. Aman dikkat! Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor.

muydu çocuklar? Yine olmadı Hagu. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hagu'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: Allah'ım inşallah bu sefer beşlere atabilirim taşımı. Amin.
1: Sakin ol Sefa. Moralini yüksek tut Sefa. Kendine güven Sefa. Kendine güven.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa.
2: Çok yaklaşmıştın. Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevinmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: Baksanıza ninenin yükü ağır.
1: Evet garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yine geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine, nine dur dur. Nine yükün ağır, dur nine.
2: İşte geldik benim fakirhaneye de.
0: Oho, komşu sayılırmışız nine. İki sokak yukarıda bizim evde.
2: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
0: Amin nine, cümlemizden nine.
2: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
0: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
2: Bir bardak daha vereyim mi garip oğul?
0: Ziyade olsun nene. Dört bardak içtim, dört bardak.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ben kalkayım artık.
2: Peki oğul. Şey, garip.
0: Buyur nene.
2: Havva nineni unutma emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
0: Gelirim tabii nine. Gelmem bir de. Nine, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
2: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazarda satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür.
0: Usta! Hacer anne! Hacer anne! Usta!
3: Destur garip! Ne oldu böyle? Ne telaş bu?
0: Usta! Havva nineye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir

0: yiyebilir miyiz usta? Yedelim usta, yardım edelim.
1: Dur garip, sakince anlat hele. Bir Havva nine de kim, neye yardım edeceğiz?
0: Komşumuz usta, komşumuz. İki sokak ötede oturuyor.
2: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
0: Şimdi...
1: Haydi bakalım Heybeli Tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
2: Allah yolumuzu açık etsin.
1: Garip, sen evvela Havva ninenin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
3: Tamam usta, tamam. Yaşlılara...

0: gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Hak dostum, hak! Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
2: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
3: Aa, hay Allah, döküldü nimet.
4: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
3: Kazara oldu kızım. Ben gidip üzerimi değiştireyim.
4: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
5: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
4: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
5: Hah, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
4: Harika fikir.
5: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
4: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
1: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?
5: Ne yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
1: Ama rahat edemez ki dedem.
4: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
5: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
4: Tamam.
1: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
5: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
1: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu...

0: yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
1: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
2: Sorma bey. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
1: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
2: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
1: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
2: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
1: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine yardım edeyim. Baba bekle, ben yardıma geliyorum.

0: Tebrikler çocuklar. Harika bir oyun çıkarttınız.
1: Usta, bu arada yarın havaalanına yardıma gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz tabii ya.
1: Allah, ne iyi olur, ne iyi, ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
1: Ben de evin kırık dökük yerlerini onararım.
0: Ben de güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
1: Ay, havaanne çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah, Allah hepinizden razı olsun.
3: Senden de garip, senden de.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: işte Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım enginara.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii.
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olmasını sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım.

0: Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanlığın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
2: Ah, Allah yardımcımız olsun. Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
2: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
2: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
0: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
3: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin. Sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayıcığım.
3: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
3: Buyur dayıcım.
0: Bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
2: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
3: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
3: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
3: Korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
3: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
0: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
3: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
2: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
3: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: İleride birileri var. Dikkatli sür baba.
1: Ha, tamam. Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
0: Bu taş ne böyle? Ne yapacaksınız bununla?
2: Ne mi yapacağız şey? Eymen bu taşın bir gök taşı olduğunu söylüyor.
0: Ne? Gök taşı mı? Evet, gök taşı. Dün gece pencereden dışarı bakarken büyük bir ışığın yere doğru indiğini gördüm. Sabah buraya geldiğimde ne göreyim? Şu karşıdaki bahçenin içinde duruyor. Peki şimdi ne yapıyorsunuz?
2: Bahçeye götüreceğiz. Babam traktörle gelip alır.
0: Dokunabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Çok heyecan verici.
2: Daha önce hiç gök taşı gördün mü?
0: Hayır. İlginç bir taş gerçekten.
1: Gök taşı olduğuna bir aile inanmışlar. Haydi hayırlısı bakalım.
2: Fazla zaman kaybetmeyelim.
3: Evet evet, hemen götürelim.
0: Ben de size yardım edeyim.
3: Tamam, hadi o zaman.
2: Dikkat edelim de parçalanmasın.
1: Vay Allah, bu iş uzun süreceğe benziyor. Ben en iyisi park edecek bir yer bulayım.
4: Of, yorulduk.
2: Teşekkür ederiz. Bu arada ben Eymen.
0: Ben de Murat.
2: Amcamın kızı Esra.
0: Memnun oldum. Peki bu taşı ne yapacaksınız?
2: Onu...
3: Düşüyor.
2: Olamaz. Parçalandı.
0: Yazık oldu.
2: Aslında biz bir roket yapmıştık.
0: Nasıl yani? Bildiğimiz uzaya gönderilen roket mi?
2: Roketi Ay'a göndereceğiz. Bence hala işe yarar. Bu taşı evdeki karbonatlı karışımın içine koyarsak roketimizi Ay'a götürecek yakıtı elde edebiliriz.
0: Bunu yakıt olarak mı kullanacaksınız?
2: Evet, roketin yakıtı göktaşından başka ne olabilir ki?
0: Babam motor ustası. İsterseniz ona bir soralım.
2: Harika, hadi soralım.
0: Baba, roketlerin yakıtı göktaşı mıdır?
1: Yani şimdi aslında...
3: Bizim göktaşının aynısı.
2: Nasıl yani? Bu kamyon...

0: gök taşıma taşıyormuş.
1: Ben de anlamadım.
2: Sizin bulduğunuz taş gök taşı değil, mermer olmasın?
3: Mermer mi?
2: Hatırladım. Gelirken bir mermer fabrikası görmüştüm.
0: Oysa gök taşı bulduk diye çok sevinmiştik.
1: Şimdi roketi de uçuramayacağız.
4: Çocuklar, üzgünüm ama roketin yakıtı gök taşı değil.
3: Mermer mi?
4: Mermer de değil. Roket farklı bir yakıtla çalışır.
0: Biz şimdi roketi boşuna mı yaptık?
4: Üzülmeyin. Roketinize teker takıp yürüyen roket yapabilirsiniz. Bu daha ilginç olur. Ne dersiniz?
1: Bu çok güzel bir fikir.
0: Teşekkür ederiz amca.
4: Murat, hadi biz yola devam edelim.
2: Gidelim ama önce bir işim var. Biz hacca gidiyoruz. Bunları size hediye etmek istiyorum. Baktıkça bize dua edersiniz.
3: Teşekkür ederim.
2: Gidebiliriz.
4: Şurada biraz durup dinlenelim. Ne dersiniz? Geceyi burada geçirebiliriz.
2: Etrafı bir kolaça dediğim.

0: بابا بابا şuradaki kayanın üzerinde bir resim var. Kabe'ye benziyor değil mi baba?
1: Aa evet, gerçekten andırıyor.
0: Ama bir eksik var. Çok güzel oldu. Zemzem, seni unutur muyum hiç? Şimdi tam oldu.
1: Çok güzel oldu. Zemzem de var.
0: Onsuz olur mu baba? Baba, bak bu taşları sabah buldum. Renkleri mavi ve yeşil.
1: Göktaşı olmasın.
0: Vay!
1: Çakmak taşlarını birbirine vurursan böyle kıvılcım çıkarır.
0: Değerli bir taş o zaman. Dünyanın en değerli taşıdır belki de.
1: Dünyanın en değerli taşı... Hacerül Esved taşı.
0: Aa evet tabii ya.
1: Bak Zemzem de biliyor Hacerül Esved'i.
0: Burası. Hacerül Esved siyah taş anlamına gelir. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken Hacerül Esved taşını yerine koymuştur. Baba sen gördün mü Hacerül Esved'i?
1: Bir kere gördüm.
0: Neden bir kere? Kabe'ye gidince istediğimiz kadar göremez miyiz?
1: Kabe'nin etrafı genellikle çok kalabalık oluyor.
0: Bu kadar yol gidiyoruz. Görmeden gelirsek üzülürüm.
1: İnşallah görebiliriz. Ama yakından göremezsek selam veririz.
0: Selam mı?
1: Evet. Buna istilam denir. Tavafa başlamadan önce Allah'ım niyet ettim senin rızan için tavaf yapmaya. Bu tavafı bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.

0: diyerek niyet edilir.
1: Her ibadetten önce olduğu gibi niyet etmek gerekli. Anladım.
0: Kabe'ye yaklaşınca metafın seslerini duyarsın.
1: O ne demek baba?
0: Metaf, tavaf yapılırken dönülen alanın adı. Duaların, terbiyelerin sesini duyarsın orada.
1: Lebbek, Allahümme lebbek.
0: Hacerül Esved Kabe'nin köşesinde. Onun bulunduğu yer tavafın başlama noktasıdır.
1: Ben her yerden başlanabilir sanıyordum.
0: Hacerül Esved taşını solumuza alırız. Niyet ederiz, sağ elimizi kaldırır selam veririz. Tavafa başlarız. Vakit bayağı geç oldu.
1: Benim de uykum geldi. Zemzem ne zamandır uyuyor.
0: Biz de uyuyalım artık. Şuraya bak.
1: Bu neydi şimdi? Göktaşı mı yoksa?
0: Hayır oğlum, sadece yıldız kaydı.
1: Yarın yolda yıldız arayan birilerini görebiliriz.
0: Bu gece gökyüzünü izleyerek uyumaya ne dersin?
1: Yaşasın. O zaman uyku tulumlarımızı getireyim.

0: Haftalar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ya canımın içi, ne güzel de resmetmiş bizi. Cemre! Cemre! Kardeşim! Kardeşim, iyi misin?
1: Ah abi, iyiyim gördüğün gibi. Sadece sana küslük yapmaya çalışıyorum.
0: Oh, çok şükür. Küslük mü? Ama neden?
1: Çünkü beni beklemedin.
0: Hay Allah, bir şey için mi sözleşmiştik?
1: Sözleşmedik ama resimleştik. Ben seni resimledim ama sen bana cevap vermeden kaçıp gittin.
0: Aa, yaptığın resmi gördüm. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
1: Resmime cevap vermedin abi.
0: Ama ben soru görmedim Cemre. Bu resimde bana soru mu sordun? Aa, soru işareti.
1: Bak, sormuşum işte.
0: Ne diyor peki burada?
1: Sevgili abicim, seni çok seviyorum. Beraber bisiklet sürebilir miyiz?
0: Aa.
1: Bunu anlamayacak ne var abi? Okuma yazman var. Görmen anlaman da var abi.
0: Ya ben senin aklını seveyim. Ben de ne arasın o kadar akıl Cemre'cim? Bisiklete binersek barışır mıyız?
1: Bisiklete binmek benim sorumun cevabı. Küslüğümü geçirme.
0: Hay Allah, küslüğünün geçmesi için ne yapabilirim?
1: Bana yazmayı öğretebilirsin.
0: Bunun için biraz daha vaktin var.
1: Peki, yarın öğrenebilir miyim?
0: Hayır, biraz daha sonra öğreneceksin Cemre.
1: Sonra ne zaman oluyor abi?
0: Okula başladığında okumayı da yazmayı da güzelce öğreneceksin kardeşim.
1: O zaman küslüğümüz hiç geçmeyecek abi.
0: Aa, sen bana öğretebilirsin.
1: Neyi?
0: Senin resimlerini görüp anlamayı.
1: Aa, bu harika bir fikir. Resimle yazışmak istiyorsun. Çok haklısın. Çünkü başka türlü haberleşemeyiz.
0: Resim yazısı tabii en etkili haberleşme yöntemi.
1: Evet öyle. Ne yazıyor burada? Söyle bakalım.
0: İki el görüyorum.
1: İki el görüyorsun ama aslında ne yazıyor? Tebrikler.
0: Ah, bildin mi?
1: Hayır abi, resimde tebrikler yazıyor. Resim yazısı öğrenmek istediğin için seni tebrik ediyorum abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Bu resimde ne yazıyor peki?
0: Sevgili abi, beni salıncakta sallar mısın?
1: Burada soru işareti görüyor musun?
0: Evet, bu bir soru değil.
1: Yüzümü görmüyor musun abi? Gülüşlü bir yüz. Salıncakta sallanmayı çok seviyorum yazıyor burada.
0: Tam söyleyecektim. Çok güzel çiçek. Neden siliyorsun?
1: Çünkü çiçek çizmiyorum abi.
0: Silme ya. Şahane oldu domatesler.
1: Of abi. Bunlar domates değil. Ver kağıdımı abi.
0: Al tamam. Ama gerek yok bence.

0: Bu çok güzel olmuş. Aa, yapraklar da silindi.
1: Ha? Ay,
0: ne yaptın Cemre?
2: Üzülme abi, daha güzelini yaparım.
0: Zaten güzeldi Cemre. Mükemmel yapman gerekmiyor. Doğru yapman yeterli.
2: Ben hem doğru hem güzel yapmak istiyorum ama.
3: Dünyanın en güzel manzarası. Kardeşlerin birlikte keyifle vakit geçirmesi. Maşallah.
2: Hay Allah.
0: Harika çiziyorsun kardeşim. Silgiye ihtiyacın yok.
2: Lütfen silgimi verir misin abi?
3: Maşallah da dedim ama.
0: İki çizip bir siliyorsun. Çok vakit kaybediyorsun kardeşim.
2: Sen kağıdımı alıyorsun, silgimi alıyorsun. Bu yüzden vakit kaybediyorum.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam dede.
3: Hayırdır çocuklar? Neyi paylaşamıyorsunuz bakalım?
2: Vakti paylaşamıyoruz dede. Abim bana vakit vermek istemiyor.
0: Vakit veriyorum ama kullanmıyor.
3: O ne demek Çelebi?
0: Cemre bana resim yazısını öğretiyor ama yaptıklarını beğenmeyip sürekli siliyor. Hiç ilerleyemiyoruz.
2: Güzel yapmak istiyorum dede.
0: Ben de diyorum ki önemli olan doğru yapman, güzel yapman değil.
2: Güzel yapmak benim için önemli ama.
3: Güzel yapmak elbette önemli Cilcime. Ama öğrenmek bir süreç. Başlangıçta yaptıkların düzgün olmayabilir. Yaptıklarını sürekli silersen hevesin kırılır. Kendine zaman ver ve biraz da hata yapma hakkını tanı.
2: Nasıl?
3: Sen şimdi dikkatle çizmeye devam et. Biraz da sabırlı ol. En ufak bir hatada yaptıklarını silme. Sonraki sayfalara gelince bir bakacaksın ki ilk sayfadan son sayfaya kadar ne kadar ilerlemişsin. Çizimin ne kadar güzelleşmiş.
2: Ya! Ay nasıl güzelleşecek acaba? Hemen başlıyorum.
0: Son sayfanı görmek için sabırsızlanıyorum Cemre.
2: Üzgünüm abi ama sabretmelisin.
0: Güzel yapmak doğru yapmak kadar önemli mi dede?
3: Allah güzeldir.
0: Güzeli sever.
3: Hay yaşa.
0: Dede, Cemre bir de hattatların yaptıklarını görse ben de öğreneceğim diye tutturur.
3: Hakkın var evlat. Neydi o sanatın adı? Söyle bakalım.
0: Hüsni hat.
3: Ne demek biliyor musun?
0: Ne demek?
3: Yazının güzeli demek.
0: Çok mantıklı.
3: Ecdat güzel yazı yazma sanatına o kadar önem vermiş ki. Mesela Nur Osmaniye Camii'nin vakfiyesinde güzel yazı dersinin verilmesi şart koşulmuş.
0: Ya bu camide çok güzel kitabeler vardır o zaman.
3: Olmaz mı? Gidelim evlat. Hadi bismillah.

0: Vay, kocaman.
1: Evet, heybetli bir cami. İstanbul'un en büyük kubbeli camilerinden biri.
0: Aa, bu minareler biraz değişik.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Minarelerin külahları taştan. Ayrıca alemleri de taştan.
0: Aa, evet. Avlunun şekli de değişik dede.
1: Hakkın var. At dalı şeklinde avlusu olan tek camidir burası. Her dönemin kendine özgü mimarisi vardır evlat. Geçmişin birikimi ve geleceğin öngörüsüyle pek çok yeniliği göreceğimiz bir cami Nur Osmaniye.
0: Ne zaman yapılmış peki dede?
1: Nur Osmaniye Camii 1. Murat zamanında 1748 yılında yapılmaya başlanmış. 3. Osman zamanında 1755 yılında tamamlanmış.
0: Adını Sultan Osman'dan alıyor demek ki. Neden Osmaniye değil de Nur Osmaniye peki?
1: Onu da sen bulacaksın.
0: Muhteşem! Daha önce renkli camları olan bir cami görmemiştim.
1: Caminin farklı pek çok özelliğinden yalnızca biri.
0: Aa, oynar sütunlar. Kuşkonmaz Camii'nde görmüştük.
1: Mimar Sinan'ın muhteşem...

0: Cem dehasının örneklerinden biri.
1: Yapının kayıp kaymadığını anlamak için değil mi?
0: Evet.
1: Aa, bu yazılar muhteşem dede. Ve de ne kadar uzun bir yazı.
0: Kubbeyi çevreleyen kuşak yazısında Fetih suresinin tamamı yazılı.
1: Kim bu Hattat dede?
0: Hattat Mumcuzade Mehmet Efendi. 29 ayetin tamamını tek kuşağa sığdırmış. 11 metre yükseklikte ve 115 metre uzunlukta bir yazı bu evlat. Bu uzunlukta kesintisiz yazılmış ilk ve tek örnek.
1: İnanılmaz. Dede, bu cami ışıl ışıl. Başka hiçbir camiye benzemiyor. Renkli camlar yüzünden mi?
0: Bir düşün bakalım. Nur Osmaniye adının sırrı da senin sorunun cevabında saklı.
1: Pencereler. Ne kadar çok pencere var.
0: Nur Osmaniye cami 5 sıra halinde tam 174 pencereyle aydınlatılıyor evlat.
1: Nur Osmaniye. Adının sebebi bu aydınlık. Osman'ın ışığı demek.
0: Hay yaşa.
1: Aa, pencerelerin üstündeki levhalarda da Allah'ın isimleri yazıyor dede. Esmaül Hüsna.
0: Aferin.
1: Şimdi dede, bu camiyi yaptıranın da yazı dersini şart koşmaya hakkı var. Yani dede, talebeyi caminin içine saldık diyelim. Şu aşağıdan baka baka besmele çekip başlarlar yazmaya. Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dört halife pencerelerin oraya geldiler miydi?
0: Dur çocuk, güldürme beni.
1: Kubbenin etrafından da Fetih suresiyle dolanıp, sadakallahu lazim deyip hattat çıkarlar.
0: İlahi çocuk.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Nasıl isterseniz Nihil Sultan.

0: Ha, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Geleceğim.
0: Ne, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.
1: Lıkkımız kolul.
0: Rıkkımız tek başına yapamaz. Tornet'i korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolulum.
0: Anlaştık. Gözünü Tornet'ten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Lıkkımız. Tornet'i kollayacağız. Beli var. Dikkat. Kaçıyor. Şakin gele gelme. Zafer bizim Lıkkımız.
0: Hop, geldim Nil Sultan. Az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hadi Rıkkımız, gidiyoruz. Nil, yavaş yavaş ya abicim.
1: Olur.
2: Bırak dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
1: Yorulmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: O yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınından alır gelirim inşallah.
1: Ah, doydum şükür.
3: Afiyet olsun.
0: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
2: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
0: Ah, yoksa bulmaca mı?
3: Nil için özel hazırlık yaptık.
1: Benim için.
2: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
1: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
0: Ah, hop. Hadi o zaman. Çözülecek gizem var.

0: Beğenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
1: Hepsini mi?
0: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
2: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
0: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
2: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: Bakın ne buldum.
1: Sana demiştim. Aha!
0: Bak, ne çok ödüyüm mal.
1: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
0: Hızlı olan kazanır.
1: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor. Abicim dikkat et. Yakalandım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi, mum dibine ışık vermez. İşte bu.
0: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi, hadi.
1: Abi, bak kelebek oldum. Abi, bil bakalım ben neyim. Hadi, bir yemedin mi?
0: Nil, yeter. Bak, işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Ah, gördün mü yaptığını? Ah. Nil Sultan. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
1: Bağladın bana.
0: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.
1: Ama ikimiz yapacaktık.
0: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
1: Oldan nasıl alacağım?
0: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
1: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
0: Nasıl? İyi mi?
1: Dur. Şimdi bir adım sağ.
0: Oldu mu?
1: Tamam, tamam, yeter.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: İşte bu, harika.
1: İşte bir ödül harfi daha.
2: Değil, rrr. Arif'in R'si.
0: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
2: Peki, öyle olsun.
0: Sonuncusu da İ. Özveli.
1: Bulmacanın cevabı Özveri Arif Baba.
2: Barek Allah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
1: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
2: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri ya da fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı, bilgiyi, hatta zamanı, sevdikleri ve ihtiyacı olanlarla fedakarca paylaşmasını bilmeli. Dinimiz bize bunu öğütler.
1: Kim bilir aklına ne geldi?
0: Hadi gidiyoruz.
2: Nereye?
0: Bu kadar balonu rüzgar gülünü oynayamam. Çocuklara verelim.
2: Ali, biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz evlat. Sahaf size emanet.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor.
5: Oo, piti piti.
6: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
3: Oh,
7: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Ah. Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
3: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine amma ağırmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
0: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
1: Peki yetecek mi bu para?
0: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
1: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
0: Ha? Müdürüm ne ya?
1: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
0: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
1: Gidelim de ne yapacağız?
0: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
1: O ne ya?
0: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
1: Nasıl yani?
0: Of, para verecekler işte.
1: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
0: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
1: Doğru diyorsun aslında.
0: Bakalım, hayrolsun müdürüm.
1: Yapma ya.
2: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
0: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
2: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
0: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
3: Semira mı?
0: Heh, o.
2: Evet.
0: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
2: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
2: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
0: Evet ama...
2: Ama?
0: Ama biraz az gibi geldi.
2: Doğru, biraz az.
0: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
2: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
0: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
2: İnşallah Emin, inşallah.
3: Amma çokmuş Fatma abla ya.
4: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
3: Kime satacağız peki bunları?
4: Hallettim bile. Bizim saf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
3: Çok hızlısın Fatma abla.
4: Teşekkür ederim canım.
3: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
4: Aa, o nasıl söz?
3: Ne dedim ki?
4: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
3: Sen satmaya karar verince...
4: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
3: Doğru aslında.
4: Hele ki söz konusu Semire olunca.
3: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
4: Eline sağlık Zehracığım.
3: Aman!
4: Orhan abi de geldi.
3: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
4: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
3: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
4: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
3: Hadi.
0: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
2: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
0: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
2: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
0: Elhamdülillah.
2: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
5: O da Semira'ya ulaştırsın.
0: Tamam hocam.
1: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam çocuklar. Bu ne telaş?
0: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
1: Semira'ya göndermek için para getirdik.
0: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
0: Çok güzel haber bu.
6: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
1: Biz çim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
0: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
6: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
1: Amin.
6: Şimdi...
0: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
6: Güzel fikir.
1: Evet ya.
6: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
0: Tamam Hakkı Baba. Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
2: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
2: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
2: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
2: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: Eyvah! Bugün oyuncak günüydü. Oyuncak getirmeyi unuttum.
1: Aa! Ben de unuttum. Hay Allah! Kocaman kamyonumu getirecektim.
2: Nasıl olur? Ben de unuttum.
3: Ha? Biz de unuttuk.
4: Ha? Ha?
3: Aa! İşte şimdi Lila'yı da besleyeceğim. Lila, baksana. Ne güzel rengarenk bir mercan, değil mi? Oh.
2: Aklımda.
3: Hay Allah.
2: Neler oluyor?
5: Kıpırla dün neredeyse oyununa başladık.
0: O nasıl bir oyun ki?
3: Birbirimize bir şeyler veriyoruz. Alırken aklımda demeyen kaybeder.
5: Tabii benim hep aklımda. Bu arada kıpır, kalemin bende kalmıştı. Al.
3: Aa, kaç gündür arıyorum.
1: Kıpır, aklımda de aklımda.
3: Aklımda. Hmm,
5: güçlü. Aklımda demeyi kıpır kendi hatırlamalı. Ne güzel unutmuştu.
1: Tamam, affedersiniz.
3: Teşekkürler dostum.
6: İncilerim, hayırlı sabahlar.
7: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
2: Öğretmenim, bugün oyuncak günümüzdü ama biz hiç oyuncak getirmedik.
0: Bugün eğlenceli bir gün olmayacak.
6: Hayır incilerim, oyuncaklarınızı unutmanız oyuncak günü yapmayacağımız anlamına gelmez.
3: Nasıl yani?
6: Kendi oyuncaklarınızı yapabilirsiniz ve bunun için mercan ya da her şey mevcut. Sadece nesnelere dikkatle bakın ve bakış açınızı değiştirin.
0: Oo, bakışımı değiştirdim ama hala bir fikir bulamadım.
6: Hayır Puf, bakış açısı öyle bir şey değil. Mesela bir oyuncak araba. Tekerlekleri nasıldır?
1: Yuvarlak.
6: Teker yerine yuvarlak bir nesne. Ne kullanabiliriz?
3: Ha?
2: Kapaklar.
6: Evet, harikasın İncim. Kapak olabilir.
3: Tabii ya. Kapaklardan teker yapabiliriz.
6: İşte böyle incilerim.
5: Ama bunun için bizim kullanılmayan malzemeleri bulmamız gerekir.
8: Ben böyle bir yer biliyorum yavru balıklar.
7: Yengeç.
6: Yengeç, bugün hangi işi yapıyorsun bakalım?
8: Bugün izin günüm.
3: Yengeç, bizim bazı malzemelere ihtiyacımız var. Kendi oyuncaklarımızı yapacağız.
8: Ben de bunu söylüyorum. Hadi kullanılmayan malzemeler deposuna gidelim.

0: Burada işimize yarayacak birçok malzeme görüyorum incilerim.
1: Bu uzun kutu. Bakış açımı değiştiriyorum. Çok güzel.
2: Plastik şişeler ve kapaklar. Sadece bir yapıştırıcı olsa.
3: İşte burada var. Al kardeşim.
2: Aklım Dalila.
3: Normalde her şeyi unutursun. Bir tek aklımda demeyi unutmadın Kıpır.
2: Unutmam.
1: Aa, burada boncuklar ve kurdeleler var.
3: Ve eski bir yastık.
4: Peki, sizce bu eski yastık boncuklar ve kurdeleden ne yapılabilir?
3: Ayıcık!
1: Ama nasıl?

0: Maşallah incilerim. Gördünüz mü? Oyuncak olmasa da atık malzemeleri birleştirerek kendi oyuncaklarımızı yaptık.
1: Otobüs!
2: Yastık ayıcıklar!
3: Ben de boş durmadım, poşetlerden uçurtma yaptım.
4: Tut hadi! Lila bize trenimizi gösterelim.
5: Ve oyuncak trenimiz.
4: Lades! Lades! Kazan!

0: Aman az kaldı. Sadece bir gün. Hadi.
1: Geldik mi? Hayır gelmedik. Kalk uyan.
0: Yarın. Bugün okulda yapacaklarımız var. Hadi.
1: Yarın.
2: Öğretmenim, o gün geldi. Yarın.
3: Evet incilerim. Yarın Mercan Yağı Bayramı. Okulumuzda bayramımızı kutlayacağız ve tüm Mercan Yağı halkı sizleri izleyecek.
1: Herkes mi? Of.
4: Sakin ol Puf. Daha önce de gösteriler yaptık. Ben her seferinde ilk kez gösteri yapacak kadar heyecanlanıyorum.
3: Heyecan duymak çok güzeldir Lila.
0: Bayramda neler yapılır? Nereden başlayacağız? Kafam çok karışık.
3: Önce okulumuzu temizlememiz gerekiyor. Okulumuzun her bölümünü sırasıyla temizleyelim.
5: Oho, girebilir miyim?
3: Hoş geldin yengeç. İncilerim, yengeç de bize yardım edecek.
5: Bayramlar özel günlerdir. Bayramlara bayılırım. Bayram için kendime kravat bile aldım. Nasıl olmuş?
2: Muhteşem görünüyorsun yengeç.
5: Evet, nereden başlıyoruz okulumuzu temizlemeye?
3: Sınıfımızı dün temizledik. Bugün önce kütüphanemizi temizleyelim.
4: Ne kadar çok kitap var.
2: Çok tozlu. Puf bir masal kahramanı oldu.
3: Okulumuzda kitaplar kütüphanede bulunur. Hadi başlayalım.

0: yapmayın oldu.
1: Burası müdür odası. Okulumuzda bir de öğretmenlerimizin dinlendiği ve toplantı yaptığı öğretmenler odası var.
2: İkiye ayrılalım. Kıpır, Lila ve ben müdür odasını temizleriz.
1: Güçlü, Sütlaç, Puf ve ben de öğretmenler odasını temizleriz.
2: Hadi arkadaşlar, önce biz bitirelim.

0: Ve okulumuzun diğer bir bölümü spor salonumuz. Burayı da temizlersek sadece bahçemiz kalıyor. Kıpır, Lila, bir sorun mu var?
1: Öğretmenim, tuvaleti kullanmam gerekiyor.
2: Bende bir sorun yok öğretmenim. Sabredebilirim.
0: Kıpır, tuvalet ihtiyacın geldiğinde gidermelisin. Tuvalet koridorun sonunda.
1: Hayır Kıpır, burası dişi balıkların tuvaleti. Erkek balıklar için bu kapı. Haklısın, haklısın.
0: Sınıfımız, kütüphanemiz, öğretmenler odası, müdür odası, okulumuzun her bölümü tertemiz oldu. Bahçemizi süsledik.
3: Mercanya Bayramı'na hazırız.
4: Peki ya, şarkımız?
5: Coşkuluyuz hepimiz, coşkuluyuz. Coşkuluyuz hepimiz, coşkuluyuz.
6: Mercanya Bayramı geldi, okulumuz temizlendi. Her yanı süslendi. Kutlama zamanı şimdi.
1: Kütüphanemizde sıra sıra kitapları tozuna aldık.
7: Müdür odasını temizledik, öğretmenler odasını sildik.

0: merhaba. Sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümü mü?

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: ya Bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: uzaktan da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: İşte tel şehriye.
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: Oh, mis gibi,
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: Dedeciğim sana çorba yaptık,
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: Ah, unuttum,
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: neyi unuttun dedeciğim,
0: diye sordu.
2: Kirazları.
0: Bera araya girerek,
1: kırmızı olanları mı,
0: diye sordu.
1: Hepsi kırmızı zaten,
0: dedi Ayla. Ve
1: biz toplarız dedeciğim,
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: Çok güzel,
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: dur yeme, yeme,
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca. Kirazların burada."
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız."
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar.

ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Gördün mü keçi? Ne kadar da tatlı. İster misin bu sincapçı alıp cebimde gezdireyim? Ona fındık, fıstık, badem vereyim. Patisine eldiven, başına da bere öreyim. Sabahtan beri bir torba laf ettim. Senin baktığın yere bak. Hadi oradan, bana bakacaksın bana. En azından ben konuşurken bana bakacaksın. Ya, bana bakman için illa elmayı elime mi almam lazım?
1: Be.
0: Yok öyle ya ama. Aman be, al elmanı. Be. Hala yüzüme değil, elmaya bakıyor. Bana niye baksın ki? Beni kimse ciddiye almıyor zaten. Keçi niye alsın? Öf. Keşke elma olsaydım.
2: 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe. Kabul. 5 akçe. Al bakalım. Bir de akıllıyım diye geçinirsin tüccar efendi. Nasıl da dediğime geldin?
3: Sorma Hacı İvat. Senin karşında insan adeta aklını yitiriyor.
2: Öyleyimdir. Pazarlığı iyi bilirim. 3 akçelik kalemi 5 akçeye. Bir dakika.
3: Yok sana dakika makika Hacı İvat. Pazarlık bitti. Hadi bana eyvallah.
2: Nereye gidiyorsun? Al kalemini.
3: Tamam, alayım.
2: He? İtiraz etmeyecek misin?
3: Yoo, niye edeyim? Alıp satmak benim işim. Al dersen alırım, sat dersen satarım.
2: İyi, al o zaman. Ver bakalım sen de 5 akçemi.
3: 5 değil, 3 akçe.
2: 3 akçemi?
3: Evet. İstemiyor musun? Para yerine kumaş ya da başka bir eşya da verebilirim.
2: Yahu bana 5 akçeye satmadın mı bunu?
3: Evet.
2: Versene 5 akçemi.
3: Olmaz. Ben 3'e alır, 5'e satarım. İşim bu.
2: Tüccar efendi, tüccar efendi. Ben kolay lokma değilim öyle. Ver 5 akçemi.
3: 3 veririm.
2: 5 isterim.
3: 3, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3. Of! Yine sen kazandın. Peki, al bakalım 3 akçeni.
2: Dedim sana kolay lokma değilim diye.
3: Gerçekten de öyle. Maşallah sana. Hadi bana müsaade.
2: Selametle. Bir de açık gözüm diye gezer. 5 akçelik alacağımı... Bak ya, yine mi? Hey! Buraya gel! Bu sefer oldu. Aldım kalemi tekrar. Hem de çok ucuza. 3 akçelik kalemi sadece 5 akçeye. Of! Yine mi ya? Cebimde para kalmadı.
0: Selamün aleyküm Hacivat. İnsan bir aleyküm selam der. Git bakalım Hacivat efendi. Sen de git. İyi ki bir kalemim var. Yani demek istiyor ki bende kalem var. Ben alimim. Sende kalem yok. Sen cahilsin. En azından yüzüme baktı. Bu da bir şey sonuçta değil mi? Of. Teselli bulduğum şeye bak ya.
3: Yahu sen bu tesbihi al. Herkesin gözü senin üzerinde. Olmazsa benim adım da tüccar değil. Hatta bana ne isim istersen koy.
4: Bana bak tüccar efendi. Eğer bu tesbih işe yaramazsa...
3: Yarayacak.
4: Eğer bu tesbih dediğin gibi zümrüt taşı değilse...
3: Zümrüt.
4: Eğer bu tesbih 40 akçeye değmezse...
3: Değer.
4: Göreceğiz bakalım.
0: Aman tüccar efendi, bana öyle bir şey ver ki herkes bana baksın. Hatta hep bana baksın. Hatta sadece bana baksın. Düştüm ocağına. Torba torba paralar sereyim kucağına.
3: Dur yahu Karagöz, dur. Her şey para mı? Önemli olan senin müşkülünün çözülmesi.
0: Ya sen ne iyi adamsın.
3: Şimdi de bakalım bana. Ne istiyorsun?
0: Hemen anlatayım meramımı.
3: Ben senin meramını anladım Karagöz. Sen bana güven. O iş bende. Sana öyle bir elbise vereceğim ki kıpır kıpır.
0: Hı, kıpır kıpır mı?
3: Elbette. Hiç kimsede örneği yok. Dünyada tek sende olacak. Herkes sana bakacak. Gözlerini senden alamayacaklar. Elbisen yarın hazır.
0: Yaşa tüccar efendi. Borcum ne kadar?
3: Şey, çok bir şey değil yahu. 50 akçe kadar.
0: Hakikaten de değilmiş. Tamam ağam, tamam paşam. Anlaştık. Yarın bu saatte burada. İki orta bir sade. Haydi bana müsaade.
3: Hayda, hiç pazarlık da etmedi. Keşke 100 akçe deseydim. Neyse, fazladan cep dikerim, 100 akçeyi tamamlarım. Şimdi gidip şu kara gözün kıpır kıpır elbisesini hazırlayayım.
0: Çok iyi bir insan bu tüccar. Gerçekten de herkes bana bakıyor. Gerçi her kıpır içinmiş 50 akçe. Ben yanlış anlamışım. 2 kıpır 50'şerden. Aman neyse. Ben ne bilirim hesabı. Şu elbisenin keyfini çıkarayım.
1: Karagöz.
0: Buyurun efendim.
1: Bana çarşıdan 1 kilo kuru sarımsak, 2 demet taze sarımsak, biraz sarımsak tozu, biraz da...
0: Ya anladık. Memlekette ne kadar sarımsak varsa istiyorsun. Ama alamam.
1: Aa, nedenmiş o? Her zaman alırdın.
0: Bir bak bakalım. Her zamanki gibi miyim?
1: Niye ki?
0: Bu ne hat bilmezliktir. Kıpırlarımı görmüyor musun? Gerçi gözün alışık değil. Sen de haklısın.
1: Ne olmuş bu adama ya?
0: Çekil şuradan elma kurdu. Kıpırım var benim. Ne kalemmiş arkadaş. Bir bırakmadı dünden beri. Ama artık benim de kıpırlarım var.
2: Sen eskiden selam verirdin Karagöz.
0: Senden bir selam alacağım var Hacivat Efendi. Ona say.
2: Ha? O da ne demek?
0: Boş ver. Anlatsam da anlamazsın.
2: O nasıl söz Karagöz'üm? Ne ben bu sözü hak ettim ne de sana yakıştı.
0: Bana neyin yakışıp yakışmayacağını ben bilirim. O kalemi de bırak artık. Mürekkebi eline akacak.
2: Hayda! Ne olmuş buna böyle? Karagöz kibir nedir bilmezdi. Hem ne biçim elbise o öyle? Her yeri kıpır kıpır. Bu işte bir iş var ama. Dur bakalım. Çıkar. Şunu takip edeyim.
0: Aklını aldım milletin aklını. Ha, ne oluyor? Amanın elbiseye bir haller oldu. Elbise marzalandı. Amanın. Uy, duramıyorum. Neler oluyor bana? Yardım edin.
2: Yettim Karagöz.
0: Kurtar beni Hacı Cavcav. Korkuyorum. Of. Ne oluyor Hacıvat?
2: Yahu ne bileyim ben. Bu tuhaf elbiseyi giyen sensin. Bilsen bilsen sen bilirsin.
0: Yırtılıyor.
2: Görüyorum. Ha? O da neydi yahu?
0: Ne bileyim ben. Zavallılar çıkmasaydı az kalsın açlıktan, susuzluktan ölecekmiş.
2: İyi de sen koymadın mı onları oraya?
0: Yok ya, ben niye koyayım?
2: Peki kim koydu?
0: Tüccar.
2: Tüccar mı?
0: Evet. Bir de bunun için 100 akçe aldı benden. Her kıpır 50 akçe dedi. 2 kıpır var dedi. 2 ile 50'yi topla dedi. Yok böl dedi. Yo yo. Şey dedi. Koy dedi birbirine.
2: Her neyse Karagöz. Bırak şimdi hesabı kitabı.
0: Olur mu ya? Tam 100 akçemi aldı benden.
2: İyi de neden böyle bir elbise istedin ki?
0: Senin kalemin var. Benim yok.
2: Nasıl yani?
0: Sende kalem var diye kendini alim gördün. Cahilim diye verdiğim selamı almadın. Beni görmezden geldin Hacı Cavcav. Hatta keçi bile görmezden geldi. Ben de kimse beni görmezden gelmesin diye tüccardan güzel bir elbise istedim. Böylece herkes bana bakacaktı.
2: Ah be Karagöz'üm, sen benim gözümsün. Hem de öyle böyle değil ha. 2 gözümsün. Seni görmeyen gözü neyleyeyim?
0: Sahi mi?
2: Canım o da laf mı? Sahi tabii. Sen benim en iyi arkadaşımsın.
0: Yaşa Hacivat.
2: Dur Karagöz dur. Suyumu çıkaracaksın. Demek bu kalem yüzünden kendimi alim sanmışım öyle mi?
0: Evet, aynen o kalem.
2: Yahu ben alim olsam o tüccar bana 3 akçelik şeyi 5 akçeye satabilir miydi?
0: Öyle mi yaptı?
2: Evet, 3 akçelik kalemi bana 5 akçeye sattı.
0: Oo, ayıp etmiş. Bana da bu elbiseyi 100 akçeye sattı.
2: Yürü Karagöz'üm, bunun hesabını soracağız ona.
0: Soralım Hacı Cavcav. Benden 100, senden 5 akçe gitti. Hacivat, 100 mü çok, 5 mi çok?
2: Duyduk. Yok duymadık demeyin. Sultanın fermanıdır. Karagöz dünyada tek olan özel mi özel, güzel mi güzel, kıpır mı kıpır elbisesini. Tuzsuz Deli Bekir ise zümrütten yapılma, gümüşten kakılma, pahalı mı pahalı. Işıl mı ışıl tesbihini yetimlere bağışlamaya karar verdi. Bu iki eşyanın da değerinde alınıp satılması işini mahallemizin dürüst esnafı Tüccar Efendi'ye verdi. Duyduk, duymadık demeyin.
3: Sultanın fermanı mı?
4: Öyle dedi, duymadın mı?
3: Bakayım. Kaçakçıya satılmasını emretti sultanımız.
2: Canım, aldıkları paraya elbise 100 akçe, tesbih 40 akçe.
3: Tamam, ben alıyorum. Yeter ki sultanı bu işe karıştırmayın.
2: Al bakalım, ben de bunu bağışlıyorum. 5 akçe.
3: Tamam Hacıva, tamam, onu da aldım.
5: He, bir de sultanımız buyurdular ki bundan sonra her kim ki en küçük bir hayvanı bile özgürlüğünden ederse...
3: Etmem, etmem.
5: Bu iş bu kadar.
2: Yalnız en ucuz şey benim kalem. Ama bak neler yazdı, neler yaptı.
5: Hacıva, o fermanı gerçekten sultan mı imzaladı?
2: Elbette Karagöz. Sultan beni sever. Ben var ya ben öyle biriyim ki...
5: 3 akçelik kaleme 5 akçe veririm.

0: Mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Deli, takımın kaptanı Furkan. Saçın ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok, hiçbir zorlama göremiyorum ben halimcim. Gayet güzel topu oynuyor.
8: Gol! Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşum.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
4: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
12: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
11: Evet, ben de.
12: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
12: Hadi.
4: Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
13: Evet Veli, orası senin bölgen.
11: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
13: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
14: Evet Cemil, çok iyiydi.
10: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
4: Tamam tamam, gevşemeyelim.
10: Hadi tekrar, bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı. Heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda. Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
12: Nihat! İleri çık!
1: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
12: Hadi Serhat!
1: Önü boş!
12: Hadi!
1: Koş hızlı! Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
15: Top da elinden kaçıp havalandı.
1: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
16: Allah'ım sen yardım et.
8: Ha! İşte bu!
12: Vefa yakala!
1: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
12: Burak!
15: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
1: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
15: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
1: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
8: Hadi Burak.
1: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topu doğru bir hamle yapıyor.
15: Gol. Burak.
1: Müthiş bir şut çıkardı.
8: Aferin sana.
1: Yukarı yumurtalı bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
3: Abi tavuk girdi sahaya.
9: Miskin değil mi o?
7: Evet
3: miskin o. Miskin mi?
1: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
7: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
6: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
17: Sağ olun Osman hocam.
18: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
12: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
19: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
18: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
6: Çocuklar maç bitti artık tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
12: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
18: Ay evet ya ne güzel unutmuştum ben onu.
6: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
19: İyi
6: herkese.
19: İyi akşamlar hocam.
17: İyi akşamlar.
19: Yarın görüşürüz hocam.
17: Sağ olun.
6: Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
10: Yarın yenemez hocam, çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
12: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
18: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
12: Gerçekten iyiydiniz.
19: Sağ olun, iyi maçtı.
7: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
18: He? Ha?

0: Bak.
1: Ne diyor bu?
2: Bilmem ki.
0: Bak.
3: Oh.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Biraz bizimle takılmaya ne dersin baba?
1: Evet, ne dersin koca baba?
2: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen...

0: söyleyeyim.
1: Yaşasın.
2: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı.
1: Ne oynayacağız baba?
0: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
3: Neymiş bakalım?
0: Boyalarınız hazır mı?
1: Hazır.
0: Peki ya kağıtlar?
1: Evet.
0: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
1: Hayır.
3: Yani hayır.
0: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
1: Olmaz. Çok sıkıcı.
0: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
1: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
0: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
3: Yaşasın. Oturan adam.
1: Hayır.
0: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
1: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
3: Hayır istemiyorum.
1: Biz oynayan adam istiyoruz.
0: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
1: Baba. Buldum.
0: Ne buldun?
1: Hasta adam ol. Oyuna falan yapalım hasta adam.
0: Hayır iyiyim sağ olun.
1: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
0: Yavrum gelin çocuğum.
2: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
0: Dışarıda mıydın?
4: Evet. Sebzelerimizi bizden önce kargalar bitirecek.
0: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
4: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
0: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
4: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
0: Tamam biraz alsınlar ama bize de kalsın.
4: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
0: Ama Emel dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
4: Aklına gelen bir şey var mı?
0: Ablama sormak.
4: İyi fikir o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
1: Bize doktor de anne.
4: Doktor Eren. Doktor Ceren hayırdır?
1: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
3: Şş, biraz gıdıklanacaksın baba.
2: Gıdıklandım ama Emel.
4: Şşş. Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin. İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
1: Hasta adam önce Allah sonra bize emanet anne.
3: Siz biraz uzanın.
0: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
1: Doğru. Bir dakika lütfen. Dıt dıt pıt. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder. Tedavimiz uzun sürecek.
2: Tedavi mi?
1: Evet. Aman Allah'ım.
0: Ne oldu? Ne var?
1: Yüz derece.
3: Şimdi ne yapacağız? Söyle tedavi aşamasına geçiyoruz. Peçete yazman lazım.
0: Reçete o reçete.
3: Reçete yazman lazım Doktor Ceren.
1: Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
0: Su mu?
3: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
1: Aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
0: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
1: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
0: Daha hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
1: Mikrop kaçmış vücudunuza.
0: Nasıl oldu acaba?
3: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
0: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
1: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızda kocaman gülmüşsünüz demektir. Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart.
0: Karga sesi mi o?
3: Evet. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk.
0: Hay Allah. Koşun sebzeleri kurtaralım.
3: Şimdi. Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
1: Kış
3: Allah.
1: Kış.
3: Git buradan.
1: Hadi uç bakalım.
3: Çal.
1: Hop.
3: Abla.
1: Hep de inanıyorsun.
3: İnanırım tabii.
1: Tamam tamam affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
3: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor. Yine mi?
1: Kaş.
0: Ablamı aradın mı Emel?
4: Evet, bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
0: Çok masraflı bir iş, hem de zaman alır.
3: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar.
1: Biri gidiyor, biri geliyor.
0: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
3: Ne yapacağız peki?
0: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
4: Ben yokum canım, kusura bakma.
0: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.

0: Şey, baba, sanırım ben de yokum. Ben de.
1: Demek yalnız kaldım. Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırmam.
2: Aa, süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
0: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım, siz de geliyorsunuz. Soru şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Aa, gerçekten de varmış.
2: Hadi başlayalım.
0: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım. Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
2: Acaba kim gelmiş olabilir?
0: Halam!
3: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
2: Ha? Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
0: Kargaları kovalıyor.
3: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün. Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
0: Tamam.
1: Abla, hoş geldin.
3: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
1: Ah, bu da ne?
4: Sürpriz.
3: Seni emekli etmeye karar verdik.
2: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
1: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
2: Hadi yardım edin de bahçeye dikelim.

Oo, hava da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime.

0: Aman neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz?
2: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
1: Tabii. Senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya ben hayır, ver o topu bana, versene ya.
2: Verir misin?
0: Tamam, susun. Ver bakayım o topu bana. Tamam. Artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
3: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
2: Yok.
3: Yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
2: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.
2: Bu da buraya. Oldu galiba.

0: kendi yaptığınıza bakın.
1: Of, olmuyor işte.
2: Of, keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa.

0: Acil ne yapıyorsunuz uşaklar?
1: Uçurtma.
2: Bir de bana deli derler. Uçurtma ha.
0: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliyse sen yap.
2: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Be.
3: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar.
2: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Bunu da böyle. Yok yok. Bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
0: Uy! Ustaya bak ustaya. Uşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha. Bak bak bak. Gizle de öğren uşağım.
4: Ne yapıyorsunuz ya bu?
2: Uçurtma yapıyoruz hocam.
4: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
3: Biz yapıyorduk zaten ama.
0: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de ona nasıl yapılır göstereyim.
2: Niye beceremeyecekmişim? Bak ne güzel oluyor işte.
4: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
2: Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana.
0: Ula verelim uşakları uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
4: Çocuklar. Uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
3: Tamam.
5: Oley! Uçuyor, uçuyor.
2: Bakın. Benimki en yükseğe çıkıyor.
0: Olur mu da? Benimki o.
4: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkan. Neyse hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan koş. Çocukların oyununa geldik gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur ben yapacağımı bilirim.

0: 2, 3, 4. Bir, iki, üç.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
2: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
2: Ver topu da göstereyim. 11, 12, 13.
1: Sıra bende, sıra bende.
0: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa.

0: 食べられないです。
1: Yeah.

Nice!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş...

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaçırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
3: İstop! Renk turuncu.
7: Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
7: Elim söndü. Hayır.
1: Elim sende.
3: Yakaladım seni.
7: Iskaladın.
2: Turuncu, buldum.
3: Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
7: Tamam, ebeveynim.
6: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
5: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Vurup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
6: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
6: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Ey, bu çok sert.
5: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
6: Top geliyor.
4: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ey, yeniden uykum geldi.
7: İşte top burada. Heh, buldum.
1: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
7: En sonunda çilekleri de bulduk.
1: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya. Koca kazan ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Ha?
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimden?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyar.

0: görürsün. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
1: Hmm, anladım.
0: Uhu, ben geldim. Aman dikkat et kızım.
1: Ay.
0: Oh, Allah korudu.
2: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
1: Yok Nurten teyze, hemen başlayalım diye iki tane almıştım. Ondan oldu.
0: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
1: Anlaştık.
0: Hoş geldin komşum.
2: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
0: Aa, ben onları yıkayayım.
2: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
1: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
2: Sen çekin falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek öyle mi?
0: Evet. Sebzeler yıkandı.
1: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
0: Amin.

0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimizde bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu bir.
1: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
0: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
1: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da 2. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
0: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
1: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
0: Yani 4 kaşık.
1: Evet şefim.
0: 1, 2, 3, bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?

0: Sırada sirke var. Her litre için yarım bardak üzüm ya da elma sirkesi.
1: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 4 litre su. Her litre için yarım bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
2: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
1: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
0: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
1: Ben hallederim.
0: Sen tuz eritirken biz de sebzeleri hazırlayalım.
2: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
0: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
1: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
0: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
1: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuz eridi Nurten teyze.
0: Güzel. Şimdi sebzeleri doğruyoruz.
2: Ben lahanayı halledeyim.
0: Havuçları da ben keseyim.
1: Ben ne yapacağım?
0: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
1: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
0: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çabuk etki etsin diye.
1: Ha, anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.
0: Evet, doğrama işi bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğba'cığım, sen de lahanayı koy. Ben de biberi koyayım.
3: Tamam şef.
0: Ay, sevdim ben bu işi. Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
1: Harika görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
0: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
3: Anlaştık şef.
0: Ay, ne keyifli işmiş bu şeflik.
1: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
0: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
1: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
0: 1 ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
1: 1 ay mı?
2: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
1: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
0: Sakın. Olmaz canım.
1: Neden?
0: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
1: Ya! Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgiler için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
1: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Hoşça kalın yavrularım.

0: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
1: O zaman yine gelir misin yardıma?
0: Gelirim ayol. Alıştım artık.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: saat benim istiyorum.
1: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
1: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
1: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
1: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
1: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
1: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
1: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
1: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz.

0: Evet, bu garip.
1: Bir şey onları dermiş.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
0: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
1: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
3: Haberci, iyi misin?
1: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
4: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
1: Al.
4: Sen bir tanesin.
2: Bize neler olduğunu...
0: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
3: Yine ne var ya?
0: Ha? Bu ne?
4: Resim.
0: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın.
4: Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
1: Kedi yuvası mı?
4: Evet, bu kadar basit.
1: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
2: Her neyse, bunu neden çizdin haberci?
4: Bir düşünsenize, neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
0: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
1: Bence de.
4: Ha? Bu kadar basit mi?
1: Elbette.
2: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız.
4: İşte kuş kardeşliği.
0: Evet dostlar, burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
4: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
0: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
4: Ama gizem yok dedin.
0: Fikrim değişti.
2: Ne olabilir peki?
1: Bazı sorumsuz.
0: Fikrimiz değişti kurye.
1: Evet değişti.
0: Bravo.
4: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
0: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
4: Şey, ben söyleyecektim.
0: Geç kaldın.
2: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
1: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
0: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
1: Ne?
0: Haberci! Haberci! Fındık!
4: Geliyor!
0: Taş!
4: Dikkat!
0: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
2: Halbuki çatı ince.
1: Sonuç?
0: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse... ...ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da... Her ikisi.
4: Nasıl ya?
0: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...
4: Ha? Gördün mü tilki? Doluymuş.
3: Hı hı.
4: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
3: Hı hı.
1: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
4: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
3: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
1: Hemen.
4: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
1: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
0: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
1: Hey, ben söyleyecektim.
0: Geç kaldın.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bölüm 9. Gözlük tutacağı. 3, 2, 1. Başla!
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
1: Burun mu?
2: Vay arkadaş.
3: Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
1: Tamam, öyle anlaşmıştık.
3: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
2: Bence hiç gerek yok.
3: Hı? Nedenmiş?
2: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
3: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
2: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
2: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre bizlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun

0: solunum sistemimizin ilk organıdır.
1: Hayır profesör. Nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
2: Yaman, olur mu öyle şey?
1: Bal gibi olur. Bak izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.
2: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
0: Biraz sabret civanım. Yaman, ağzından nefes almaya devam etsin.
1: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes alabilirim.
0: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
1: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
0: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli işlevlerinden birine şahit oldun.
1: Neymiş o?
0: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukoz tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
2: Aa, çok güzel. Başka?
0: Ayrıca havayı nemlendirerek ciğerlerimiz için daha uygun olan nemli havayı almamızı sağlarlar.
2: Harika. Profesör, burnu daha yakından tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ki. Kaşif. İşte buruna geldik. Şimdi daha yakından görelim. Kaşif, boyut gücü. Kaşif yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikroplardan korurlar.
1: Bunları zaten söylemiştiniz.
2: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
1: Başka bir işlevi yok mu burnun?
0: Var tabii ki.
1: Nedir?
0: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organında alırsın?
1: Yerdeki çiçekler mi?
0: Evet.
1: Tabii ki burnumla.
0: Aferin Yaman. Aynen öyle.
2: Profesör, burnumuz kokuları nasıl alıyor?
0: İşte beklediğim soru. Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
2: Evet, gördüm.
0: İşte bu koku parçacıkları koku almaçlarına ulaşınca koku algılanmış olur. Koku almaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.
1: Ben mi bir şey yaptım? Ama sadece hapşırdım.
0: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
1: Profesör.
0: Efendim Yaman.
1: Siz simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
0: Evet. Neden sordun?
1: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
0: Evet. Harika fikir.
2: Ne oldu? Bana da açıklayın.
0: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
2: O
1: da benim hapşırdığım gibi.

0: hapşırıp bizi burnun dışına atacak.
1: Aa, çok iyi fikirmiş.
2: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
1: Ucuz atlattık.
2: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
1: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
0: Olur ama bir şartla. Hı?
1: Şart mı? Neymiş şartı?
0: Ben bununla yarışacağım ve burun farkıyla kazanacağım.

0: 마귀네.
1: 세스 밀키 세스 세스 데르베 세스 세스 세 어? 저셔버 발쳐베 주마.
2: 잠깐 메토 çalışıyor işte. Bütün haftayı saymana gerek yok.
1: 에벳 hazırız. Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Hurda olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kategorimiz ekstrem sporlar. Yarışmacılarımız yerlerini almak üzere ısınıyorlar. Gördüğünüz gibi rampamız da hazır. Peki yarışmacılarımız hazır mı?
0: Evet, ben hazırım.
1: İşte ilk yarışmacımız gidiyor.

da Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor? Yaylarıma ekleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak. İşte gidiyorum. İşte geliyorum. Destur.

0: İnşallah bu hareketlerimi gören birileri vardır. Yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
1: Harika.
2: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
2: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
1: Gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
2: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
1: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
2: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
3: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.
1: Müjdemi abi,
4: dikkatli ol.
3: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
5: Aleyküm selam Müjdemi abi.
2: İyi misin Müjdemi abi?
1: Verilmiş sadakan varmış da hamağa denk geldin.
3: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
0: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
2: Hayırdır abi? Neşen bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
3: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
1: Hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
3: İşte burada.
0: Nasıl?
3: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
2: Peki burada rahat edebilecek misin?
3: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
1: Burada hiç eşyan var mı?
2: Evet, ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
3: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: Dağına göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani burayı adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçalarından başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Bütün o seleler, gid onları birleştirerek rahat mı rahat bir koltuk takımı yapabileceğimize eminim.
4: Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim çocuklar? Bana yardım mı edeceksiniz?
0: Tabii ki edeceğiz Müşteba abi. Hep sen mi bize yardım edeceksin? Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
4: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi. Sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

Hah, işte oldu bile. Yayların ayarını yapmamız lazım galiba. Deme ya. Hadi devam edelim. Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba? Ne var canım? Yaptığımız ürünü denemeyecek miyiz?

0: Çok heyecanlıyım çocuklar. Beni İsmail yönlendiriyordu galiba.
1: Doğru bildin abi. Kusura bakma.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız görüşmeyeli? Bugün çok güzel bir konumuz var. Ama öyle böyle değil. Şimdiye kadar çizdikleriniz bir yana, bugün bir yana olacak. O kadar yani. Konumuz aile. Biliyordum. Aile deyince her yer sevgi doluyor. Ne muhteşem bir duygu. Oo, siz düşünmeye başladınız bile. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Keçe mi desem acaba? Kızma canım keçem. Bir tanecik keçem. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bebek. Tahmin ettiğim gibi. Çok doğru yerden başladın keçe. Hey durun. Bu ses. Siz de duyuyor musunuz? Nereden geliyor? Çok duygulandım. Annem. Kara, sen misin? Harika çaldın. Beni bebekliğime kadar götürdün. Bravo.

0: İkinize de teşekkür ederim çocuklar. Aile deyince ilk akla gelen kişi annemizdir. Onların bizim üzerimizdeki emeğini asla karşılayamayız. Onlar çok değerlidir. Bu yüzden de cennet annelerin ayağı altındadır, değil mi? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Mis gibi kokular burnuma kadar geldi. Ailemizle geçireceğimiz en güzel zamanlardan biri de sofra başında geçirdiğimiz zamandır. Hele büyüklerimiz de soframızda oldu mu her şey tamam demektir. Hadi bakalım keçe, açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Tam tahmin ettiğim gibi, ailedeki herkes sorumluluklarını bilmeli ve işbirliği yapmaktan kaçınmamalıdır. El birliğiyle her işin üstesinden gelebiliriz evelallah.
1: Ailemiz sayesinde hayata karşı sorumluluk sahibi bireyler oluruz. Sorumluluklarını yerine getirene ne mutlu.
0: Kara, sıra sende. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Onlar da ne? Dikdörtgen prizma mı? İyi ama dikdörtgen prizmaların aileyle ne alakası olabilir ki? Aa, ben hatırladım bunu. Dilimin ucunda. Oyun bu. Tahta kule oyunu. Ailece birlikte geçirilen zaman hayatımızın en kıymetli anlarıdır. Hele de çocukken.
0: Kara! Kara! Huu! Orada mısın?
1: Yoksa sen de aileni mi hatırladın? Hepimizi çocukluğumuza götürdün zaten. Sağ ol. Bu güzel çizimle geldik programımızın son... Sizin çizecekleriniz daha bitmedi mi? Sevgi, sorumluluk, birlikte zaman geçirme... Hepsinden bahsettik. Ne kaldı ki? Siz beni bir gün meraktan çatlatacaksınız ama neyse. Meraklıyım işte. Hadi o zaman Kara.
0: Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Bu da nesi? Püskül desem püskül değil. Saç desem saç değil. Konuyla alakalı desem hiç değil.
0: Hay Allah iyiliğini versin. Dede çizmeye sakaldan başlanır mı?
1: Anladım. Dedesini çok seven ve ona yardım etmekten mutlu olan bir çocuk. Biliyor musun keçe? Ben de dedemle birlikte olmaktan çok mutlu olurum. Küçükken onlar bize yardımcı oluyor, büyüyünce de biz onlara. Ne kadar güzel değil mi? Sanırım dedemi çok özledim. Gideyim de elini öpeyim.
0: Hadi o zaman veda edelim. Başka konularda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
2: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
2: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yo!
0: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
2: Şanslıymış.
0: Verilmiş sadakası varmış.
2: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklım...

0: etmedi ya. Tüh. Ah, anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
1: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
2: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
2: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
2: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
2: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçirmeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
3: Benim de.
4: Benim de.
0: O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
1: Tamam.
0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
3: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
2: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
5: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
6: Selamun aleyküm gençler.
5: Ve aleyküm hocam.
6: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
2: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
6: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
3: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
1: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
6: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
6: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
2: Geliyoruz hocam.
4: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
6: Allah'a şükür. Neyse ki.

0: kadarıyla kimse tamamlayamadı.
1: Benimki bitmek üzere.
2: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
3: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
1: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
0: Aa, ne güzel maşallah.
1: Hey Allah'ım ya Rabbim.
2: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
4: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
1: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
0: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
5: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
3: Yok.
5: Gösterin o zaman. Hani?
4: Dinlemediniz ki anlatayım.
5: Yemyeşil dinlendirici bir park
2: kaykay
5: için...
2: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
1: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
0: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur.
2: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
0: Çamur diyorum, çamur.
1: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur!
0: Kızgın çamur! Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
2: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
4: Beni bile görmedi gözü.
5: Benim park fikrimde...
0: Mustafa!
5: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
0: Salih nerede?
2: Camide bizimleydi.
3: Salih!
1: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
0: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
4: Fazla düşünmeye

0: ki tabii ki.
1: Daha projende kaykay alanı yok. Seninkinde de dinlenme alanı yok. Projede bu işi Galip olana bırakın.
2: Selamun aleyküm.
1: Aa, Bayram Hoca.
3: Aleykümselam hocam.
2: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
0: Selim'in Kaykay Parkuru'nun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
1: Bence de. Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
4: Aynen kardeşim.
2: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
3: Evet.
2: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
3: Müthiş.
2: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
3: Yaşasın.

0: bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık mı?
0: Her işe koşturmak.

0: Sorunun cevabı bilmiyorum.
1: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
3: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
4: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
4: O zaman görev dağılımı.
1: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
5: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
5: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
5: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
5: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
5: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
5: Evet, olmayan bilmecenin.
4: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
4: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: Buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum Allah'ım, çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
9: Biliyoruz, ayran.
7: Yo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılı.

Kan Gibey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay, Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
0: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
2: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
0: Ta kendisi.
2: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
0: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
3: Çetrefilli?
0: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur. Korkma. Çekil. Bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun.

0: Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Dik!
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum, evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. 2 gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik

0: tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: çek çek. Dostum çek. Elini cebinden çek.
1: Çek çek, çek amca. Burnun kanca.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba. Elif Alper'e miço dediğini duymasın.
4: Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya. Biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
3: Amin.

0: Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
1: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
0: Evet, bu sonuncu. Miço, Miço yardımcısı.
2: Efendim Sema abla.
0: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
2: Hey, yaşasın! Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif? Olur. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
3: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
2: Hadi şimdi sen tekrar et.
3: Nasıldı? Bir daha söyle.
2: O piti piti.
3: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bit.
2: Ama hep gülüyorsun burada.
3: Evet ama komik.
2: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
3: Ciddi mi olmalıyım?
2: Evet.
3: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
2: Harika. Tebrikler, başardın.
3: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
2: Ben de 10 tane.
3: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dede?
1: 10 daha büyük Elifciğim.
3: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
0: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
3: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
2: O zaman ben de 20 tane yaparım.
3: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
1: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
3: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
0: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
3: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper'de 2 maket yapsa tam olur.
1: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
3: Aa sahi ya. Tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
1: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
3: O halde Agah dede bir tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
2: Tamam. En çok ben yaparım.
3: Yok yok. Yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
4: Merhaba.
1: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.
4: Hı hı.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış.

0: Be.
1: Peki evlat, sen Neşe'ni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona.
1: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba Neşe'ni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanındaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
1: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
1: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar, hayal kurardım. Oyun oynar, neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime, daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
1: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
1: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
1: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgara hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
1: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
1: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben. Ben de.
3: Ben de.
0: Evet. Sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilge kişiden.
1: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
4: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
1: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
1: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
4: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu.
5: Çok güzel bir yarış oldu.
4: Soruldu tam 3 soru.
5: Kazanan Oğuz oldu.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: aman ha gup. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay. Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go, go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Go, go, go. Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Go. Go. Çogu sayesinde ailede iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

Miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

0: sevdiğim kitabım kayboldu.
1: Bunun için mi bu kadar üzgünsün?
0: Ama ben onu çok seviyordum.
1: O zaman ben seni neşelendirebilirim. Sana bir bilmece. En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
0: En çok kardeşi olan meyve mi?
1: Evet.
0: Bilmem.
1: Üzüm. Tamam. Başka bir bilmece. Kırk ayakların sevmediği iş nedir?
0: Bilmiyorum.
1: Ayakkabı giymek. Anlaşıldı. Bilmeceler hiç komik değil. Bak şimdi. Başardım. Sıra sende.
0: Of.

0: 住呀。
1: Hayırdır Eymen, üzgün görünüyorsun.
0: Aslında üzgündüm. Sonra mutlu oldum. Sonra yine üzgün oldum Temel amca.
1: Nasıl yani?
0: Sabah üzgündüm ama sonra üzüntüm geçti.
1: Evet.
0: Fakat bu sefer de ben üzgünken Asya'nın mutlu olmasına üzüldüm. Hani biz başkalarının üzüntülerini paylaşmalıyız diyordun.
1: Durum anlaşıldı. Peki bunu Asya ile konuştun mu?
0: Hayır.
1: Sorunları çözmenin en kolay yolu o sorunu konuşmaktır. Asya bugün senin ne kadar üzgün olduğunu bana anlattı.
0: Anlattı mı?
1: Evet. Senin için o da çok üzülmüş.
0: Tabii. Onun için gülüp oynuyordu.
1: Ama onları hep seni neşelendirmek için yapmış.
0: Beni mi?
1: Evet. Ama sen neşelenmeyince o da üzülmüş.
0: Hadi ya.
1: Asya'nın neden böyle davrandığını öğrendin. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Ben üzgünüm diye sen de üzüldün ve beni neşelendirmeye çalıştın. Ama ben bunları benim için yaptığını anlamadım. Özür dilerim.
1: Sen üzgün olunca ben de üzülüyorum. Üstelik sabahtan beri kitabını arıyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Bak.
0: Çok teşekkür ederim Asya.

0: mucizevi göza.
1: Bütün köylüler koşarak yanıma geldiler. Ayaklarıma kapandılar. Efsanevi ejderha avcısı, ne olur bize yardım et dediler.
2: Zeki, yine başladın atıp tutmaya.
1: Babacığım bir saniye ya, müsaade eder misin? Sorumluluk sahibi bir ejderha avcısı olarak kırılmadım tabii.
0: Tabii.
1: Aldım elime tasmamı, taktım belime.
3: Tasmayla, ejderha avı.
1: Ne sandın ya? Kılıçla, okla herkes avlar. Marifet canı yakalamakta. Tabii. Neyse, girdim ejderhanın mağarasına. Yaktım fenerimi ama o kadar karanlık ki.

0: fenerin ışığı bile yetmiyor aydınlatmaya. Elimle böyle yoklayarak ilerliyorum. Sonra elim sert bir şeye değdi. Baktım 1 metre.
1: Ejderha çok da büyük değilmiş. Yavru muydu yoksa?
0: Ejderha değil yeğenim. Ayak tırnağı 1 metre. Yoksa ejderhanın kafası görünmüyor bile. O kadar büyük.
2: Zeki.
0: Tamam baba ya. Kafası biraz görünüyordu.
3: Sonra?
0: Tabii ben tırnağına dokununca uyandı ejderha. Üstüme gelmeye başladı. Elimi attım belime. Bir de ne göreyim?
3: Ne?
0: Tasmam belimden düşmüş. Ejderha tam malevlerini üstüme salıyordu ki...
3: Ne oldu?
0: Ne olacak? Uyandım. Üstüm açılmış gece. Benim başım tutulmuş ama nasıl ağrıyor?
3: Aferin ya. Ben de gerçek sanmıştım.
0: Üzülme yeğenim. Dayın gerçekten bir ejderha avcısı. Ama bugüne kadar hiçbir ejderha karşıma çıkmaya cesaret edemedi. Yoksa hiç affetmem. Yakalarım. Tabii.
3: Helal dayıma.
0: Ne sandın? Ejderha görürsen hemen dayına haber ver.
3: Tabii.
4: Hadi bakalım, bu kadar hikaye yeter. Herkes yatağa.
1: Dayı, dayı, kalk hemen.
0: Ne oldu yine?
1: Dışarıda bir ejderha var. Hemen yakala.
0: Sessiz olsak da bize bulaşmadan gitse olmaz mı?
1: Ne o? Korkuyor musun yoksa?
0: Kim? Ben. Ejderha avcısı Zeki. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba?
1: O zaman?
0: Ya şimdi yakalasak nereye koyacağız? Yerimiz dar yeğenim.
1: Yo, kocaman orman. Bir yer buluruz.
0: Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım o zaman. El feneri.
1: Buyur dayıcım.
5: Ne oldu oğlum?
1: Ejderha gördük baba.
6: Ejderha diye bir şey yok oğlum. O sadece masallarda olur.
4: Bir hayvan görmüşsünüzdür.
0: Yok anne ya. Gözlerinden ateş fışkırıyor da.
3: Dayıcım bağırarak ejderhayı kaçıracağına yakalasaydın ya.
0: Yakalardım ama boşuma geldi. Ama merak etmeyin, o ejderhayı kesin yakalayacağım. Tabii. Anneciğim, şu mandallarından bir tanesini ödünç alabilir miyim?
4: Mandalı ne yapacaksın oğlum?
0: Ejderha yakalayacağım.
4: İlahi Zeki, mandalla ejderha mı yakalanır?
3: Tasmaya ne oldu dayı?
0: Dahi bir ejderha avcısı elindeki imkanları kullanmasını bilir. Tabii.
4: İyi bakalım, al bir tane.
0: Biraz da ip alsam.
4: Tamam, hadi al.
1: Dayıcım, bu planın işe yarayacağından emin misin?
0: Tabii ki. Bak şimdi. Ejderha bu yiyeceklerin kokusunu alıp buraya gelecek. Onu çadırımızdan göreceğiz. Bu mandala parmağımla bastığımda da ip serbest kalacak. Ve ejderha yakalanacak.
1: Harika. Her şey tamam.
0: Hayır, değil. Bir eksiğimiz var. Tek gözlü ejderha avcısı. Bu olmadan ejderha yakalanmaz.
3: Gözüm.
0: Ne oldu Yusuf? Niye bağırıyorsun yeğenim? Ejderhayı kaçırdın.
1: Asıl sen ne yapıyorsun dayı ya? Gözümü çıkardın.
0: Nasıl oldu bu ya?
6: Gözündeki bant yüzünden oldu.
0: Ne alaka? O benim korsan bandım.
6: Allah'ın bize iki göz vermesinin...

0: hikmeti vardır. İki göz sayesinde üç boyutlu görebiliriz. Bir gözümüzü kapatırsak varlıkları iki boyutlu görürüz. Derinliği algılayamayız.
1: Kafam karıştı yani.
0: Sen tek gözle baktığın için iki boyutlu gördün ve mandalı ıskaladın. Hadi her

0: Olmadı.
1: Şimdi de iki gözünüz açıkken parmak uçlarını birbirine değdirin.
0: Yaptım.
2: Harika. Ejderha artık elimden kurtulamaz.
0: Ben de gözümden olmam. Dayıcım, dikkat et.
2: Merak etme yeğenim, bana bir şey olmaz.
0: Kendine değil, benim gözüme dikkat et.
2: He, tamam. Yakaladık, yakaladık!
3: Ne oldu yine? Kaç gecedir bir uyku uyutmadınız.
2: Ejderhayı yakaladık baba. Hmm? Ben demiştim size. Tabii.
3: Kime anlatıyorum?
2: O değil de. Koca ejderhayı nereye bağlayacağız şimdi ya? İşin yoksa kafes yap buna.
4: O kadar endişelenme dayı. Bunun pek bir yer kaplayacağını sanmıyorum.
5: Bu kadar küçük ejderha olur mu dayı?
2: Yani yavru olabilir. Büyüyünce ne yapacağız asıl? Siz onu düşünün. Tabii.
6: Sakin ol Gümbele. Bu tilki zararsız. Çok tatlı bir yavru. Acıkmış olmalı.
2: Aman enişte, dikkat et. Gözlerinden ateş saçıyor. Yakmasın seni sonra.
1: Ateş saçmıyor Zekicim. Siz ışık tuttuğunuz için parlıyor.
2: Sahiden öyle ya.
0: Anne bak. Göz bebekleri büyüyüp küçülüyor. Uzaylı olabilir bu tilki.
1: Hayır Yusufcuğum. Allah hepimizin gözlerini bu şekilde yaratmıştır. Işığın fazla olduğu ortamlarda göz bebeklerimiz küçülür. Böylece gözlerimiz fazla ışıktan rahatsız olmaz. Karanlık ortamdaysa göz bebeklerimiz büyür. Böylece azıcık ışığı bile yakalayabilir. Ve karanlıkta daha iyi görürüz.
3: Bu Allah'ımızın bize bir lütfudur. Bu sayede etrafımızı her ortamda net bir şekilde görebiliriz. Ona sonsuz şükürler olsun.
5: Tilkiye ne yapacağız?
0: Bizim olsun mu? Evcil bir tilkimiz olur.
4: Gümbele kıskandı, rakip istemiyor.
2: Ben bir karar verdim.
6: Yandık o zaman.
2: Tilki benim olacak tabii.
4: Tilki nasıl eğitilir biliyor musun ki?
2: Ağır ol küçük adam. Ben aslan bile eğittim. Tabii.
3: Zeki, kedi değil miydi o?
2: Evet, kediydi ama kediler de aslan ailesinden sonuçta. Onları küçük görme baba.
1: Peki tilkinin anne babası da bu durumu kabul edecek mi sence?
2: Annesi babası mı?
1: Tilkinin ailesi onu aramaya çıkacaktır. Yavrularını ondan alan kişiyi görecekler. O kişiye çok kızacaklar. Ve...
2: Hayır ablacığım, bu yavru tilkiyi burada tutamayız. Evet, ben onu yakalamış, çok emek vermiş olabilirim. Ama her zaman söylediğim şeyi yine söylüyorum. Hayvanlar doğada özgürce yaşamalıdır. Tabii.
0: Sorun çözüldü o zaman.

0: Hadi git bakalım.
1: Yemeği de kaptı. Rabbimizin mucizesi. Dağda, taşta ve her yerde. Saymakla bitmez lütfu. Yerde, gökte ve gözlerde. Gözümüzü yaratmıştır. En güzel özelliklerle. Ne kadar şükretsek azdır. Sadece bir göze bile. Tabii.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım inşallah bu sefer beşlere atabilirim taşımı. Amin.
1: Sakin ol Sefa. Moralini yüksek tut Sefa. Kendine güven Sefa. Kendine güven.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa.
2: Çok yaklaşmıştın. Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik, ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevinmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: var. Baksanıza ninenin yükü ağır.
1: Evet garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yine geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine, nine dur. Nine yükün ağır, dur nine.

0: Eh işte, geldik benim fakirhaneye de.
1: Oho, komşu sayılırmışız nene. İki sokak yukarıda bizim evde.
0: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
1: Amin nene, cümlemizden nene.
0: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
1: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
0: Bir bardak daha vereyim mi garip oğul?
1: Ziyade olsun nene. 4 bardak içtim, 4 bardak.
0: Afiyet olsun oğlum.
1: Ben kalkayım artık.
0: Peki oğul. Garip.
1: Buyur nene.
0: Havva neneni unutma emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
1: Gelirim tabii nene. Gelmem bir de. Nene, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
0: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazarda satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür.
1: Usta! Hacer anne! Hacer anne! Usta!
2: Destur garip! Ne oldu böyle? Ne telaş bu?
1: Usta! Havva nineye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir miyiz usta? Edelim usta, yardım edelim.
2: Dur garip. Sakince anlat hele. Bir Havva nine de kim? Neye yardım edeceğiz?
1: Komşumuz usta, komşumuz. 2 sokak ötede oturuyor.
3: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
1: Şimdi...
4: Haydi bakalım Heybeli Tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
3: Allah yolumuzu açık etsin.
2: Garip, sen evvela Havva ninenin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
1: Tamam usta, tamam.
5: Yaşlılara

0: gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Hak dostum, hak! Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
2: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden

0: Bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
1: Hay Allah, döküldü nimet.
2: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
1: Kazara oldu kızım. Ben gidip üzerimi değiştireyim.
2: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
3: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
2: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
3: Ha, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
2: Harika fikir.
3: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
2: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
4: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?
3: Ne yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
4: Ama rahat edemez ki dedem.
2: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
3: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
2: Tamam.
4: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
3: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
4: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu, yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
3: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
2: Sorma be. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
3: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
2: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
3: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
2: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
3: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine yardım edeyim. Baba, bekle. Ben yardıma geliyorum.

0: Tebrikler çocuklar. Harika bir oyun çıkarttınız.
1: Usta, bu arada yarın havalineye yardıma gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz tabii ya.
1: Allah, ne iyi olur. Ne iyi, ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
1: Ben de evin kırık dökük yerlerini onararım.
0: Ben de güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
1: Ay, havanile çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah, Allah hepinizden razı olsun.
3: Senden de garip, senden de.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dayıcım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardı radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Birazdan sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneannemi.
1: Hayır. Hı?
0: Babam?
1: Hayır.
3: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır, hayır, hayır. Köpeği bile saydınız. Ben ya, tabii ki ben.
3: Dayıcım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken, neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çaycıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep.

0: Kim tabii ki yaparım. Hadi gelin.
1: Geliyor bu.
0: İşte hazır. Afiyet olsun.
1: Nasıl yiyeceğiz bunu?
0: Kaşıklayın gitsin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
0: Alın bakalım. Hı? Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
3: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
0: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
1: Öyle bir yarışma mı bu?
0: Yok aslında.
4: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
0: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
3: İnsanlığın en büyük problemi mi?
0: Evet.
3: Neymiş o?
0: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
4: Zeki Getti mi?
0: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
3: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
0: Daha yani değil mi?
1: Ben deseydim olmaz derdin ama.
0: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
4: Oha, dayıcım bu hızla yemek mi yenir?
3: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
1: Ben bile daha hızlı yedim.
0: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
4: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
0: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Şimdi izleyin.
1: Güzelmiş.
0: Artık yaz aylarında ölmek yok.
3: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
1: Annem geldi.
4: Yaşasın, kurtuldum.
3: Ben anneme yardım edeyim.
1: Ben de.
0: Bunlar işte. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

0: Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen uzun.

0: Mis mis. Böyle güzel çorba içmemişsindir. Murat? Murat? Zemzem? Murat nerede?
1: Baba!
0: Murat? Ha?
1: Mükemmel!
0: Oğlum ne yapıyorsun? Bu kızağı nereden buldun?
1: Baba çok eğlenceli. Etrafı dolaşırken buldum.
0: Bulmuşken hemen üzerine bindin ve denedin yani.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Düşünsene baba, kar yok ama yine de kayıyor.
0: E tabii, dün geceki yağmurda çimenler ıslandı. Islak çimende kaymak keyiflidir.
1: Bu heyecanı beraber yaşamaya ne dersin Abdullah Usta?
0: Yani aslında olabilir. Bilmem ki.
1: Hadi baba, hadi ne olur.
0: Böyle ıslak çimenin üzerinde de çok kaymışlığım var. Hatta amcanla aynı kızakta kayardık.
1: O zaman ne bekliyoruz? Bu kızak iki kişilik. Baksana kocaman.
0: Tamam, hadi bakalım. Nereden başlayacağız? Oo, bayağı varmış.
1: Emeksiz yemek olmaz.
0: Tamam dedik bir kere. Kızağı beraber taşıyalım. Göründüğünden ağırmış. Yukarıda mı buldun bunu?
1: Evet, cam ağacının yanında.
0: Bir daha o kadar uzağa haber vermeden gitme, olur mu?
1: Affedersin baba, haklısın.
0: Yani dikkatli olmakta fayda var. Başına bir şey gelmesin.
1: Baba, kask. Alıp geleyim.
0: Evet, şimdi her şey tamam sanırım.

0: Bütün önlemler tamam. Hazır mısın baba?
1: Hazırım.
0: Baba, sanki biraz korktun mu?
1: Yanında oğlu varken insan korkar mı?
0: Peki o zaman üç deyince. Bir, iki,

0: 너.
1: 응? 와!
0: 너. 아, 아. 어, 네.
1: 에벳. 나스 너무 eğlenceli değil mi baba?
2: Çok eğlendim. Bir ara uçuyoruz sandım. Aşağı inerken iyiydi. Esas mesele bu yokuşu tırmanmak. Senin için hava hoş tabii. Murat? Murat! Hadi çıkalım artık.
1: Daha önce hiç mağara görmemiştim. Baba, içine bakalım mı?
2: Sonra baksak nasıl olur? Fülfül yukarıda kaldı. Hem çorba da hazırdı.
1: Önüne kadar geldik. Bence bu işaret olmalı.
2: İşaret mi? İyi, hadi hemen girip çıkalım.
1: Zemzem nerede? Zemzem, hadi gel. Tamam o zaman, sen burada bekle bizi. Vay, ne kadar ilginç. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok soğuk.
2: Dikkatli ol.
1: Mağara ne kadar büyük. İleriye doğru yollar var. Nereye çıkıyor acaba?
2: Birbiriyle bağlantılı olabilir.
1: Mağaralar böyle oluyor demek ki. Şimdi gidip çorbamızı içebiliriz.
2: Murat, iyi misin?
1: Baba, baba neredesin?
2: Buradayım oğlum, korkma. Fener var mı yanında?
1: Ha? Olamaz baba, yok. Fener yok. Ne yapacağız şimdi? Zemzem, Zemzem bizi bekliyor.
2: Allah'tan benimki cebimdeymiş.
1: Mağaranın içinde kaldık. Burada kimse bulamaz bizi.
2: Sakin ol. Gel şurada oturup ne yapacağımızı düşünelim.
1: Baba ne oturması? Şu kayayı itelim. Bir şey yapalım. Yoksa burada kalacağız.
2: Kayayı itsek bile bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çok büyük.
1: Benim yüzümden oldu. Ben ısrar etmeseydim şimdi dışarıdaydık.
2: Gel bakayım yanıma. Kendini suçlama. Oldu işte.
1: Keşke Fülfül gelip bizi kurtarsa.
2: Keşke. Bak sana ne anlatacağım.
1: Dinliyorum baba.
2: Hicretle Müslümanlar Medine'ye göç etmişti. Ama peygamberimiz Medine'ye gidememişti.
1: Ya ben o da herkesle beraber gitti sanıyordum.
2: Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmak isteyen Mekkeliler onun Medine'ye gitmesini engellemişlerdi.
1: Peki Medine'ye nasıl gitmiş?
2: Hazreti Ebubekir'le Sevr Dağı'nda bir mağaraya saklanmış.
1: Bu anlattıklarını hatırlar gibiyim. Yazın Kur'an kursunda hocamız anlatmıştı.
2: Tam hatırlamadığına göre iyi dinlememişsin demek.
1: Oh, neyse güvercinmiş. Sonra ne olmuş baba?
2: Mağarada 3 gün kalmışlar.
1: 3 gün mü? O kadar zaman nasıl kalmışlar? Acıkmamışlar mı? Ben şimdiden acıktım. Güzelim çorbayı da içemedik.
2: Onlara yardım eden bir çoban varmış. Çoban koyunlarından süt sağmış, içirmiş.
1: Anladım. Peki peşindekiler? Peygamber Efendimiz'i bulamadılar değil mi?
2: Bulamamışlar. Yalnız mağaranın ağzına kadar gelmişler.
1: Eyvah!
2: Hatta Hazreti Ebubekir o an çok tedirgin olmuş.
1: Ha?
2: Peygamberimiz ona üzülmemesi gerektiğini, Allah'ın yardım edeceğini söylemiş. Ve öyle de olmuş.
1: Biz de Kabe'ye gidiyoruz. Allah bize de yardım eder değil mi baba?
2: Tabii ki. Sen endişelenme hiç.

0: Ne?
1: Zemzem. Sen buraya nasıl geldin?
0: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
1: Peşinden gidelim.

0: Demek buradan girmiş.
1: Evet. Aferin sana Zemzem.
0: Kimse yok mu? İmdat! Oo! Buradan çıkmak hiç de kolay görünmüyor.
2: Kimse var mı?
3: Sesimizi duyuyor musunuz?
0: Çok şükür birileri geldi. Bizi buldular.
3: Buradayız. Mağaranın içinde.
2: Buradalar. Gelin, gelin. Endişelenmeyin. Kurtaracağız sizi.
0: Tamam. Oh, çok şükür.
2: Halat merdiven yanınızda mı?
3: Yanımızda, yanımızda. Alıp geleyim.
1: Sakın korkma.
3: Sıkı tutun delikanlı.
0: Çok şükür Allah'ım. Gökyüzü, güneş. Bir an günlerce orada kalacağımızı sandım.
4: Bir şeyin var mı? İyi misin?
0: Sağ ol, iyiyim.
4: Amcam ve babam çıkarırlar şimdi, merak etme. Siz oraya nasıl girdiniz?
0: Ön tarafta girişi vardı. Mağaranın ağzını kayalar kapatınca içeride kaldık.
4: Aa ya, içerisi karanlık mı? Korktun mu?
0: Karanlıktı ama korkmadım.
1: Sizi Allah gönderdi.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Elinize sağlık. Çorba çok lezzetli.
3: Tek kelimeyle mükemmel olmuş.
1: Afiyet olsun. Demek dağcısınız.
3: Evet, etrafı keşfetmek için uzun mesafeli bir yürüyüşe çıktık. Furkan da kızağını aramak için bize katıldı.
0: He?
2: Aslında sizi de onun sayesinde bulduk. Kızağı bulduğumuz yerde Zemzem'i gördük. O da bize yerinizi gösterdi.
0: Aa, o kızak senin miydi?
4: Kışın bu yamaçta kaymaya geliriz. Ben götürmek zor olur diye buraya bırakmıştım.
1: Peki kızağı yazın hiç kullandın mı?
4: Yok, yazın kayılır mı hiç?
0: Yazın daha güzel kayılır. Çimenler nemli. Çorbanı bitirdiysen gel deneyelim.
4: Bak hiç aklıma gelmemişti. Elinize sağlık, bitirdim. Aslında fena fikir değil. Baba, bizi videoya çeker misin? Arkadaşlarıma göstereceğim.
0: Tam buraya geleceğiz.
3: Olur tabii. Dikkatli olun.
4: Ben öne oturabilir miyim?
0: Sen bilirsin. Ama karda kaymaya benzemez.
4: Ne olabilir ki? En fazla hızımızı alamayıp mağaralara kadar gideriz. Bak şimdi tam burada.

Nasıl yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Ya canımın içi, ne güzel de resmetmiş bizi. Cemre! Cemre! Kardeşim! Kardeşim, iyi misin?
1: Ah abi, iyiyim gördüğün gibi. Sadece sana küslük yapmaya çalışıyorum.
0: Oh, çok şükür. Küslük mü? Ama neden?
1: Çünkü beni beklemedin.
0: Hay Allah, bir şey için mi sözleşmiştik?
1: Sözleşmedik ama resimleştik. Ben seni resimledim ama sen bana cevap vermeden kaçıp gittin.
0: Aa, yaptığın resmi gördüm. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
1: Resmime cevap vermedin abi.
0: Ama ben soru görmedim Cemre. Bu resimde bana soru mu sordun? Aa, soru işareti.
1: Bak, sormuşum işte.
0: Ne diyor peki burada?
1: Sevgili abicim, seni çok seviyorum. Beraber bisiklet sürebilir miyiz?
0: Aa.
1: Bunu anlamayacak ne var abi? Okuma yazman var. Görmen anlaman da var abi.
0: Ya ben senin aklını seveyim. Ben de ne arasın o kadar akıl Cemre'cim? Bisiklete binersek barışır mıyız?
1: Bisiklete binmek benim sorumun cevabı. Küslüğümü geçirme.
0: Hay Allah, küslüğünün geçmesi için ne yapabilirim?
1: Bana yazmayı öğretebilirsin.
0: Bunun için biraz daha vaktin var.
1: Peki, yarın öğrenebilir miyim?
0: Hayır, biraz daha sonra öğreneceksin Cemre.
1: Sonra ne zaman oluyor abi?
0: Okula başladığında okumayı

0: yazmayı da güzelce öğreneceksin kardeşim.
1: O zaman küslüğümüz hiç geçmeyecek abi.
0: Aa, sen bana öğretebilirsin.
1: Neyi?
0: Senin resimlerini görüp anlamayı.
1: Aa, bu harika bir fikir. Resimle yazışmak istiyorsun. Çok haklısın. Çünkü başka türlü haberleşemeyiz.
0: Resim yazısı tabii en etkili haberleşme yöntemi.
1: Evet öyle. Ne yazıyor burada söyle bakalım.
0: İki el görüyorum.
2: İki el görüyorsun ama aslında ne yazıyor?
1: Tebrikler.
0: Aa, bildin mi?
1: Hayır abi, resimde tebrikler yazıyor. Resim yazısı öğrenmek istediğin için seni tebrik ediyorum abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Bu resimde ne yazıyor peki?
0: Sevgili abi, beni salıncakta sallar mısın?
1: Burada soru işareti görüyor musun?
0: Evet, bu bir soru değil.
1: Yüzümü görmüyor musun abi? Gülüşlü bir yüz. Salıncakta sallanmayı çok seviyorum yazıyor burada.
0: Tam söyleyecektim. Çok güzel çiçek. Neden siliyorsun?
1: Çünkü çiçek çizmiyorum abi.
0: Silme ya. Şahane oldu domatesler.
1: Of abi, bunlar domates değil. Ver kağıdımı abi.
0: Al tamam ama gerek yok bence. Bu çok güzel olmuş.
1: Aa, yapraklar da silindi.
0: Ay, ne yaptın Cemre?
1: Üzülme abi, daha güzelini yaparım.
0: Zaten güzeldi Cemre. Mükemmel yapman gerekmiyor. Doğru yapman yeterli.
1: Ben hem doğru hem güzel yapmak istiyorum ama.
3: Dünyanın en güzel manzarası. Kardeşlerin birlikte keyifle vakit geçirmesi. Maşallah.
0: Harika çiziyorsun kardeşim. Silgiye ihtiyacın yok.
1: Lütfen silgimi verir misin abi?
3: Maşallah da dedim ama.
0: İki çizip bir siliyorsun. Çok vakit kaybediyorsun kardeşim.
1: Sen kağıdımı alıyorsun, silgimi alıyorsun. Bu yüzden vakit kaybediyorum.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dedi.
3: Hayırdır çocuklar? Neyi paylaşamıyorsunuz bakalım?
1: Vakti paylaşamıyoruz dedi. Abim bana vakit vermek istemiyor.
0: Vakit veriyorum ama kullanmıyor.
3: O ne demek Çelebi?
0: Cemre bana resim yazısını öğretiyor ama yaptıklarını beğenmeyip sürekli siliyor. Hiç ilerleyemiyoruz.
1: Güzel yapmak istiyorum dedi.
0: Ben de diyorum ki önemli olan doğru yapman. Güzel yapman değil.
1: Güzel yapmak benim için önemli ama.
3: Güzel yapmak elbette önemli Cilcime. Ama öğrenmek bir süreç. Başlangıçta yaptıkların düzgün olmayabilir. Yaptıklarını sürekli silersen hevesin kırılır. Kendine zaman ver ve biraz da hata yapma hakkını tanı.
1: Nasıl?
3: Sen şimdi dikkatle çizmeye devam et. Biraz da sabırlı ol. En ufak bir hatada yaptıklarını silme. Sonraki sayfalara gelince bir bakacaksın ki ilk sayfadan son sayfaya kadar ne kadar ilerlemişsin. Çizimin ne kadar güzelleşmiş.
1: Ya! Ay nasıl güzelleşecek acaba? Hemen başlıyorum.
0: Son sayfanı görmek için sabırsızlanıyorum Cemre.
1: Üzgünüm abi ama sabretmelisin.
0: Güzel yapmak doğru yapmak kadar önemli mi dede?
3: Allah güzeldir.
0: Güzeli sever.
3: Hay yaşa.
0: Dede, Cemre bir de hattatların yaptıklarını görse ben de öğreneceğim diye tutturur.
3: Hakkın var evlat. Neydi o sanatın adı? Söyle bakalım.
0: Hüsni hat.
3: Ne demek biliyor musun?
0: Ne demek?
3: Yazının güzeli demek.
0: Çok mantıklı.
3: Ecdat güzel yazı yazma sanatına o kadar önem vermiş ki. Mesela Nur Osmaniye Camii'nin vakfiyesinde güzel yazı dersinin verilmesi şart koşulmuş.
0: Ya, bu camide çok güzel kitabeler vardır o zaman.
3: Olmaz mı? Gidelim evlat. Hadi bismillah.

0: Vay, kocaman.
1: Evet, heybetli bir cami. İstanbul'un en büyük kubbeli camilerinden biri.
0: Aa, bu minareler biraz değişik.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Minarelerin külahları taştan. Ayrıca alemleri de taştan.
0: Aa, evet. Avlunun şekli de değişik dede.
1: Hakkın var. At dalı şeklinde avlusu olan tek camidir burası. Her dönemin kendine özgü mimarisi vardır evlat. Geçmişin birikimi ve geleceğin öngörüsüyle pek çok yeniliği göreceğimiz bir cami Nur Osmaniye.
0: Ne zaman yapılmış peki dede?
1: Nur Osmaniye Camii 1. Murat zamanında 1748 yılında yapılmaya başlanmış. 3. Osman zamanında 1755 yılında tamamlanmış.
0: Adını Sultan Osman'dan alıyor demek ki. Neden Osmaniye değil de Nur Osmaniye peki?
1: Onu da sen bulacaksın.
0: Muhteşem! Daha önce renkli camları olan bir cami görmemiştim.
1: Caminin farklı pek çok özelliğinden yalnızca biri.
0: Aa, oynar sütunlar. Kuşkonmaz Camii'nde görmüştük.
1: Mimar Sinan'ın muhteşem dehasının örneklerinden biri.
0: Yapının kayıp kaymadığını anlamak için değil mi?
1: Evet.
0: Aa, bu yazılar muhteşem dede. Ve de ne kadar uzun bir yazı.
1: Kubbeyi çevreleyen kuşak yazısında Fetih suresinin tamamı yazılı.
0: Kim bu Hattat dede?
1: Hattat Mumcuzade Mehmet Efendi. 29 ayetin tamamını tek kuşağa sığdırmış. 11 metre yükseklikte ve 115 metre uzunlukta bir yazı bu evlat. Bu uzunlukta kesintisiz yazılmış ilk ve tek örnek.
0: İnanılmaz. Dede, bu cami ışıl ışıl. Başka hiçbir camiye benzemiyor. Renkli camlar yüzünden mi?
1: Bir düşün bakalım. Nur Osmaniye adının sırrı da senin sorunun cevabında saklı.
0: Pencereler. Ne kadar çok pencere var.
1: Nur Osmaniye cami 5 sıra halinde tam 174 pencereyle aydınlatılıyor evlat.
0: Nur Osmaniye. Adının sebebi bu aydınlık. Osman'ın ışığı demek.
1: Hay yaşa.
0: Aa, pencerelerin üstündeki levhalarda da Allah'ın isimleri yazıyor dede. Esmaül Hüsna.
1: Aferin.
0: Şimdi dede, bu camiyi yaptıranın da yazı dersini şart koşmaya hakkı var. Yani dede, talebeyi caminin içine saldık diyelim. Şu aşağıdan baka baka besmele çekip başlarlar yazmaya. Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dört halife pencerelerin oraya geldiler miydi?
1: Dur çocuk, güldürme beni.
0: Kubbenin etrafından da Fetih suresiyle dolanıp, sadakallahu lazim deyip hattat çıkarlar.
1: İlahi çocuk.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. 3

0: Düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Ha? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masal da böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ayşe, abur cubur mu yiyorsun yoksa? Hem de kahvaltıdan önce.
1: Hı? Abur cubur mu? Hani nerede?
0: Çalışma masasının üstünde.
1: Ha? Sen bunları mı abur cubur diyorsun? Bunlar gofret ve kek ama.
0: Ben de onların ne olduğunu biliyorum. Ama eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
1: Abur cubur ne demek ki?
0: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın. Yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
1: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?
0: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
1: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
2: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, ben spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
1: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
0: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
1: Obur tavşan ne yapmış peki?
0: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
1: Niye ki?
0: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
1: Nasıl yani?
0: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında...

0: hemen sofradan kaçıyormuş.
1: Peki o neyi seviyormuş?
0: Sadece havuç yemeyi seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
1: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
0: Neden artık severek yiyorsun?
1: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
0: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
1: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum. Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
0: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
1: Evet.
0: Aferin sana.
1: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?
0: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.
1: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin. Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
0: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: bölümü yemek için, şu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. Burayı ise rahat nefes alıp vermek için boş bırakıyoruz.
1: Evet, ne dediğimi çok güzel anlamışsın.

0: Bu bölümü yemek için, bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?
0: Midemizin içini göremediğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.
0: Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem geldi.
1: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
0: Anne, bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
0: Yaşasın. Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
1: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

0: Gençler, bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi. Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

0: Ne oluyor? Ne bu şamata? Uyuyoruz burada.
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
2: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır.
2: İtiraz kabul etmiyoruz Rıkkımız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
0: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
2: Geçen yaz bir solukta okumuştum.
0: Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
0: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yol...

0: Yolculuğa çıkarız.
1: Nasıl?
0: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde üç kişiyiz.
1: Kitaptaki üç gezgin gibi.
2: Kahramanlarımızı bilinmezlerle dolu bir yolculuk bekliyor.
0: Şuna da bak sen, nasıl yatıyor? Anlaşılan rıkkımız gelmiyor.

0: Gezginler, bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
3: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
3: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
3: Peki, kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: Bak şimdi havaya girdim.
1: Dikkat et, suya düşme. Ha? Hadi Caner, Arif Baba farkı açıyor.
0: Ben de balık tutmuyorum herhalde. Gidiyoruz işte.
2: Gezginler, keşifle ilgili bir ipucuna hazır mısınız?
3: Evet.
0: Bu ne şimdi? Zeybek mi oynuyor?
1: Sanki kuğuya benziyor.
2: Hadi.
0: Bu bir eşya mı?
2: Hayır.
1: Canlı mı?
2: Değil.
1: Peki, işaret mi?
2: Heh, işte şimdi oldu.
0: S harfi bu.
2: Oh, çok şükür.
1: İlk ipucunu kaptık Caner.
0: Sen şu gözlere bir baksana. Benden kaçar mı?

0: dikkat et.
1: Aa, kusura bakma Ali'yi görmedim, acıdı mı?
0: Önemli değil. Oyalanma, hadi devam edelim.
1: Öyle ya, önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındın gezginliğe.
1: Sen daha dur, şu yolculuk bitsin kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar! Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.
1: Yoruldum.
0: Sakın durma Caner. Neredeyse zirvedeyiz.
1: İzin ver biraz nefesleneyim. Sanki her gün dağa tırmanıyorum.
2: Hayatta dağa tırmanmak gibi değil mi?
1: Ne diyor?
0: Hayat dağa tırmanmak gibi diyor.
2: Tepeye ulaşıncaya kadar tepenin ardındakini göremezsin. Hayatında yarın neler getireceğini bilemezsin. Sen o an yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya bakacaksın.
1: Yine anlamadım.
0: İleriyi düşünmeden kendini o an yaptığın işe vermelisin diyor. Saçların dağıldı, kulağını kapatıyor herhalde.
2: İşte bu azimdir. İnsanın işinde, eğitiminde ve her türlü çalışmasında başarılı olması için azimli olması gerekir.
1: Bak bunu anladım. Başarı için azimli olmak gerekirmiş.
0: Çok şükür.
2: Tek başına azim de yetmez. İnsana bir erdem daha gerekir. Onu da inşallah yolun sonunda bulacağız.
0: Gizem yavaş yavaş çözülüyor.
2: Dikkatli olun. Aferin.

0: Başarı çalışmayla, azimle ve Allah'ın yardımıyla mümkün olur. İlk zorlukta pes edersen olmaz. Merak etmeyin, Allah emek vereni görür. Yapmamız gereken bu güçlüklere göğüs germektir.
1: Ah, bittim.
2: Al benden de o kadar. Arif baba varsa ipucunu alalım. Benim kolumu kaldıracak halim kalmadı.
0: Evladım, işte son ipucu bu.
1: Sen bir şey anladın mı Ali? Bayrak rey gibi durmuyor mu?
2: Aradığımız son işareti gösteriyor.
0: Çok şükür, ben görevimi tamamladım.
2: Artık sıra bizde. Ra, bas, sır, bır, sarı,
1: sabır.
0: Maşallah size. Sabır, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeye denir. Sabırlı insan zor durumlar karşısında dayanmayı bilir, zorlukları kabul eder ve göğüs gerer.
1: Başarının sırrı da buradadır.
0: Sadece başarı değil, huzurun da kaynağı sabırdır. Caner, yeter artık. Kalanı da evde okursun.
1: Ne oldu? Gidiyor muyuz?
2: Biz de seni kitap okuyor sanıyoruz.
1: Okuyordum. Sonra doğru içim geçmiş olacak. 5. bölüme kadar geldim.
0: Buna da şükür.
1: Sabrın sonu selamettir Arif baba. Zor olan kısmı geçtim.
0: İlahi çocuk.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün...

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen.
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
2: Evet.
4: İlla tekziraten.
2: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
2: Evet.
3: Yarışma varmış.
2: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi.

0: gelecekmiş. Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
1: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
0: Gelmez herhalde.
1: İnşallah.
0: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
1: Kitap falan da dedi.
0: Allah Allah.
2: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
0: Bilmem, olabilir.
2: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
0: Neden?
2: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
0: Estağfirullah.
2: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
0: Mesela?
2: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
0: İnşallah.
2: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
0: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
2: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
0: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
2: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
0: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
4: Tamam hocam.
0: Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
0: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. Üçe kadar saymadın.
0: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktın.
0: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
0: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu? Yok artık.
0: Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
5: Okuma yarışması da değil.
0: Ha? Ne peki?
5: Yazma.
0: Yazma mı?
6: Yazma tabii. Ne sandınız?
0: Neyle ilgili?
5: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
6: Ne yazacağız peki?
5: Ne hissediyorsanız onu.
1: Ben yorgun hissediyorum.
5: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
1: Ha, anladım.
6: Nihayet.
0: Peki kurallar ne?
5: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.

0: Peki kazananın ödülü ne?
1: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
0: Bu harika olur.
2: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
1: Aynen öyle Zehracığım.
0: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
2: Yok canım, ne belli?
0: Aa, aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
2: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
0: Emincim, söz sende.
3: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
2: Tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
1: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
3: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
4: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.
3: Buldum. Sevmek.
4: Of, bir saattir oturuyorum, aklıma bir şey gelmiyor.
5: O zaman bir saat daha otur Zehra.
4: Fatma abla ya, hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
5: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Sevgili Taşhan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
3: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
3: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık.

ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara, şifa vermediği kalp yoktur.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamun aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek gubelek kem küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçilecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama diye.

0: Yine neye gülüyorsunuz?
1: Zikriye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz. Po, po, po, po.
2: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
3: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Yaşasın yavrular.
1: Haklı karınca.
2: Allah'ın yardımıyla zor günleri geride bıraktık. Çok emek verdik, çok yorulduk ama inşallah önümüzdeki günlerde huzur ve refah içinde olacağız.
3: İnşallah Sayın Kraliçem. Barajdaki suyu sağlıklı bir şekilde ekinlere ulaştırabildik. Böylelikle kuraklıktan etkilenmedik efendim.
2: Hamdolsun.
4: Sınırlarda ve önemli merkezlerde askerlerimizin varlığıyla güven içindeyiz Sayın Kraliçem.
5: Yavrular daha önceki nesillerde görülmediği kadar yüksek bir beceri sergilediler Sayın Kraliçem. Tabii bu durumda kuranın rolü büyük. Keşke her nesilde kura gibi bir çocuk olsa.
2: Kura müstesna bir çocuk. Ben de yaptıklarını hayret ve hayranlıkla takip ediyorum. Arkadaşlarını da etkiliyor ve dönüştürüyor. Yuvanın geleceği sağlam ellerde olacak inşallah.
6: Yavrular güzel bir terbiye alıyorlar. Hiçbirinde ahlaki bir mesele yok, hamdolsun. Ancak yuvanın geleceğini yüklenmenin bilincinde değiller henüz.
2: Bizim yükümüzü taşıyacakları zamanlar elbet gelecek. Bakalım bu görev değişimine hazırlar mı?
5: Erken değil mi Sayın Kraliçem? Yavrular henüz çok küçük.
2: Bence kura ve arkadaşları yetişkinlerle karşılaşmaya hazır.
7: Benden kaçabileceğini mi zannettin?
0: Dur, daha yeni başlıyoruz.
7: Oyunun sonu belli canım. Dura, koş!
0: Topu yakala Dura.
7: Aferin Dura.
0: Aferin mi?
7: Hey, takımın kaptanı benim, unuttun mu?
0: Unutmak mümkün mü?
7: Bittin oğlum sen.
8: Kaç Dalyan, kaç.
0: Hadi Dalyan. Kaç.
8: Kaç, hızlı ol.
7: Yakalayacağım.

0: Koşun çabuk, dağılın.
1: Bence çok iyi oynadık.
2: Yani evet. Zaten Hayta'ya karşı kazanmamız beklenemezdi.
0: Tebrik ederiz. Çok güzel oynadınız ve hakkıyla kazandınız.
1: Kura haklı. İyi olan takım kazandı.
3: Siz de iyi oynadınız arkadaşlar.
4: Evet. Hayta bizim takımda olduğu halde epey zorlandık.
5: Kura, sen elinden geleni yaptın dostum. Artık kazanmak için ne yapman gerektiğini biliyorsun.
0: Evet, daha fazla idman yapıp güçlenmeliyim.
5: Hayır dostum, kolayı var. Benim takımımda oynarsan kazanırsın.
0: Hadi oradan.
5: Ah, bak nasıl da güçlendin hemen.
0: Ya ne demezsin? Hayta, üzerine bir şey almalısın. Çok terlemişsin. Terini rüzgarda soğutursan hasta olursun.
5: Bana bir şey olmaz.
0: Yapma Hayta. Sağlığına dikkat et dostum. Sen bize lazımsın.
6: Tebrik ederim yavrular.
7: Güzel mücadeleydi.
5: Profesör, maçı izlediniz mi?
1: En iyi hangimizdik?
2: Nasıldık ama?
6: Ona önümüzdeki maçın sonucuna göre karar vereceğiz.
0: Hangi maçın?
6: Geleneksel devir teslim maçının.
2: Devir teslim maçı mı?
6: Evet. Sizler yuvanın geleceğisiniz. Güçlenmeniz ve birlikte uyum içinde hareket etmeniz çok önemli. Yetişkinlerle yapacağınız maçta hazır olup olmadığınıza karar vereceğiz.
3: Yetişkinlerle maç mı yapacağız?
4: Ama biz küçüğüz.
1: Ben biraz büyüğüm ama yine de yetmez.
2: Profesör, yetişkinlerle oynarsak yeniliriz. Bir defa bizim tecrübemiz yok.
6: Çocuklar, çocuklar. Merak etmeyin, eşit şartlarda mücadele ediyor olacağız. Siz küçük ve tecrübesiz olabilirsiniz. Ama biz de idmansız ve yaşlıyız.
5: Korkmayın arkadaşlar, maçı biz kazanacağız. Çünkü takımda ben varım.
0: Çok çalışmamız lazım.
2: Yetişkinlerin takımında kimler olacak? Rakip takımı iyice inceleyip strateji belirlememiz lazım.
6: Endişelenecek bir şey yok yavrular. Bu her dönemde yaptığımız geleneksel bir maç. Sonucun bir önemi yok. Önemli olan takım ruhuyla hareket etmek ve son ana kadar mücadeleyi bırakmamak. Bugüne kadar hep yavruların kazandığını da belirteyim.
5: Takımda ben olmadığım halde kazanmışlar arkadaşlar. Korkmayın, biz de kazanırız.
0: O zaman yarın aynı saatte burada buluşuyoruz arkadaşlar.
8: Yaşasın yavrular!
9: Ölüyorum. Bana bir şey olmaz Kura. Ben hasta olmam. Neden hep haklısın Kura? Haklı çıktın da iyi mi oldu?
0: Sayıklıyor nene. Onu uyarmıştım da.
9: Evet uyardın. Haklı çıktın da ne oldu şimdi? Başın göğe mi erdi?
5: Bensiz takımda ne yapacaksınız ha? Ne olurdu bir defa da haksız çıksaydın?
0: Gülme nene. Hayta'nın aklı başında değil.
10: Aklını başına alır bundan sonra.
0: Hemen alması lazım. Yarın maçımız var.
10: Hayta maça katılırsa sizi yenemeyiz. Bir gece daha yatsın, dinlensin.

0: ne?
1: Şaka yaptım evladım. Şırasını içti. Sabaha bir şeyciği kalmaz.
2: Tamam. Haklısın tamam ya. Haklı karınca. Be.

0: Alim, topu yakala.
1: Taşları diziyorlar, çabuk ol.
2: Yakalayın kraliçem.

Yaşasın yavrum.

0: Yaşasın. Hey, yaşasın yavrular.
1: Yaşasın.
0: Yaşasın.
2: Yaşasın.
0: Yaşasın. Yaşasın.
2: Yaşasın.
0: Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın.
2: Yaşasın.
0: Yaşasın.
3: Çok güzel bir karşılaşma oldu yavrularım. Takım ruhuyla ve sonuna kadar mücadele ederek bu zaferi kazandınız. Ve bu ziyafeti. Afiyet olsun yavrularım.
4: Sofrada da kazanmayı planlıyorum sevgili kraliçem.
0: Kazanacağından şüphemiz yok Dalyan.
5: Ben de güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ancak top çayırdan geri gelmeseydi başaramazdık.
6: Öyle hızlı atıldı ki top bir ağaca çarpıp geri sekmiştir.
5: Ben bir arkadaşımızdan yardım aldığımızı düşünüyorum.
7: Aa, kimden?
8: Kimden olacak? Müstakbel kraliçe Anka'dan.
4: Öyle biri var mı sahiden? Ziyafete katılmadığı için teşekkür etmeliyiz. Ha? Şaka yaptım Kura. Keşke Anka da aramızda olsa.
5: Anka yakınımızda. Ben hissediyorum. Hatta bazen sesini duyuyorum.
0: Kanadından bir parça görmüştük. Ama yine de varlığından emin olamıyorum.
5: Ben eminim. Hatta maçın başından sonuna...

0: sabaha kadar bizimleydi.
1: Bedensel zorluklarına rağmen çok iyi bir oyun çıkardın Kura. Senin zayıf kollarına bir kanat olduysa ne âlâ. Elbette o da burada. Bizimle olacak daima. Yuvamızın idaresini yavrularımıza teslim edeceğimiz güne kadar bu müsabakaların sembolik bir önemi var. Yavrular gayretleri ve takım ruhuyla yuvanın geleceği için ümit veriyorlar. Hepsi adlarının bengi taşa kazınmasını hak ediyor. Buyurun.
2: Hey, yaşasın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Desenhar Morse.
1: Rengarenk ışıklar.
2: Çok güzeller.
1: Işıklar sanki gökyüzünde dans ediyor. Ne kadar güzel yaratılmışlar.
3: Bu nasıl olabilir öğretmenim?
4: İncilerim, kuzey ışıkları tıpkı yıldızlar gibi gökyüzünü süslemek için yaratılmış. Güneşten gelen ışıklar, dünyamızın etrafını saran atmosferdeki gazlarla çarpışınca da muhteşem renkler oluşuyor.
5: Ama nasıl farklı renklerde oluyorlar? Bakın, mavi, mor, yeşil ve kırmızı.
4: Güzel soru Puf. Bu renkler hangi gazlarla çarpıştıklarına göre değişiyor.
1: Yeryüzü gibi gökyüzü de sırlarla dolu.
6: Aa, bir tane daha dünya var. Yuvarlak ama rengi kızıl.
4: O dünya değil, Mars gezegeni. Güneş sistemimizde dünyadan başka gezegenler de var incilerim.
3: Keşke onları yakından görebilsek.
4: Uzaya çıkamayız ama Mercan ya da gezegen vadisi var.
1: Öğretmenim lütfen gidelim gidelim.
6: Lütfen gidelim lütfen.
0: Lütfen.
4: Peki incilerim hadi gezegen vadisine gidiyoruz.
0: Yaşasın.
6: Aa, şahane görünüyor.
4: Burada gezegenleri daha yakından tanıyabilirsiniz incilerim.
7: Hatta bir uzay roketine bile binebilirsiniz.
0: Yengeç!
7: Astronot yengeç.
4: Demek bu kez gezegen vadisinde işe başladın yengeç.
7: Bu vadi çok eğlenceli. Buyurun rokete binin. Gerçekte uzaya çıkamasak da bu vadide uzayın maceralarını yaşayabilirsiniz.
0: Yaşasın!
7: Üç, iki, bir ve uçuyoruz.
2: Neler oluyor?
4: Uzayda yer çekimi yoktur incilerim. O yüzden böyle uçuyoruz.
7: Ve karşınızda Merkür gezegeni. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
1: Şu parlak gezegene bakın.
4: Venüs en parlak gezegendir incilerim. Ve diğer gezegenlerin tersi yönünde döner.
7: Sıkı tutunun! Venüs'ün üzerinden geçiyoruz!
0: Hey!
3: Şurada işte dünya! Mavi boncuk gibi ne kadar güzel! Allah'ın tüm canlılara armağanı gibi!
7: Dünya, güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen. Dörtte üçü sudan, dörtte biri karalardan oluşur.
6: Dünya balıkların gezegeni!
4: Kıpır! Dünya sadece balıkların değil, tüm bitkilerin, insanların, hayvanların da evidir.
1: Aa! Şuradaki kızıl renkli gezegen Mars!
7: Doğru! Bildin Lila! Kızıl gezegen Mars! Güneş

yine sıra geldi bak. Rüzgarlı ve güneşe en uzak.

0: yolculuk bir harikaydı.
1: Benim biraz başım döndü.
2: Kolay değil. Gezegenleri gezdik ve öğrendik.
1: Merkür, Venüs, Dünya, şu da Mars, hepsi dönüyor.
3: Kim ne yer?
0: Lila oyuncak günü için kaplan getirmiş. Hayırlı günler kaplan.
1: Ben fil. Ben de ayıcığımı getirdim.
4: Ben de ineğimi getirdim.
5: Açılın açılın. Ben de timsah getirdim.
6: İncilerim, herkes oyuncağını getirmiş. Çeşit çeşit hayvan dostlarımızın oyuncakları.
1: Nasıl bir oyun oynayabiliriz öğretmenim?
6: Buldum. Bahçemiz orman olsun.
5: Biz de hayvanlarımızı besleyelim. Mesela benim timsahım yosun çorbasını çok sever.
6: Timsahların yosunlardan hoşlandığını sanmıyorum Kıpır. Çünkü onlar etçil hayvanlar.
4: Nasıl yani öğretmenim? Yosun çorbasını kim sevmez ki?
6: Sütlaç, bazı hayvanlar etçil, bazıları otçuldur. Bazıları ise hem etçil hem de otçuldur.
1: Kafam çok karıştı.
6: İncilerim, o zaman hep birlikte ormanımızı yapalım. Öğrenelim.
4: Adını da İnci Mercan Ormanı koyalım.
7: Çok güzel bir isim oldu. İnci Mercan Ormanı.
6: Güçlü ve Kıpır, 10 tane yosun demeti getirin. Ben de sınıftan diğer hayvan oyuncaklarını getireyim. İnci Mercan Ormanımızda çeşit çeşit hayvanlar olacak.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı... Burada başka kalmadı.
5: Dört demet de

0: Ormanda hava çok güzel.
1: İyi ki hayvan dostlarımızı beslemeye geldik.
2: Aa, bir ses duyuyorum. Acaba kimin sesi?
1: Bu maymun sesi. İşte ağacın dalında.
3: Maymun kardeş, köfteye hayır demezsin sanırım. Buyur.
2: Maymunlar otçuldur. Meyveleri çok severler güçlü.
0: Özellikle muz. Kaç muz versek acaba?
2: 3 tane muz yeterli. Çok acıkmış görünüyor.
0: 1 muz.
1: 2 muz daha. İşte 3 muz. Afiyet olsun maymun kardeş. Ayıcığın sesi.
3: Ayılar ne yer ki?
2: Ayılar hem etçi hem otçuldur. Meyve yemeyi de çok severler.
1: Et yemeyi de. Kaplanım acıkmış.
3: Biliyorum, biliyorum. Kaplan kardeşler et yer. Al kaplan kardeş, sana 3 tane

0: köfte.
1: 3 tane de burada. 6 tane köfte.
2: İneğim acıkmış. İnekler ot yemeye bayılır.
3: İşte bir balya ot.
2: Ve bir balya daha. 2 balya ot. Afiyet olsun ineğim.
3: Yengeç. Bence yosun çorbası yer.
1: Ay! Oyuncak çorbayı mı içti?
4: Hayır Puf. Sanırım yengeç oyuncak değil.
5: Ellerinize sağlık dostlarım. Yosun çorbasına bayılırım.
3: Yengeç, bugün çalışmıyor musun?
5: Arada yengeçler de dinlenmeli küçük dostum. Bugün tatil günüm. Sizi ziyarete geldim ve muhteşem oyununuzu gördüm. Eşlik etmek istedim.
4: Hoş geldin yengeç. Etçil ve otçul hayvanları öğreniyoruz biz de.
5: Filler. Bol bol ot yer. Elmayı da severler. İşte 4 elma.
4: 2 tane de bende var. Toplam 6 elma.
2: Tavşanlar çok ama çok sevimlidir. Havucu çok severler.
3: Yani tavşanlar otçuldur. Al bakalım tavşan kardeş. 2 havuç.
2: 2 tane daha ve toplam 4 havuç. Afiyet olsun.

0: ve oyunumuz bitti.
1: Bunu da alayım. Müsaadenle maymun kardeş, muzları da alayım. Ayı kardeş, köfteleri de alayım.
2: Ne yapıyorsun yengeç?
1: Oyuncaklar bu güzelim yiyecekleri yiyemez ki. Toplayıp kendimize sofra kuralım diyorum.
0: Harika bir fikir.
2: Muzlar benim.
3: Ben etçilim, köfteler benim.
4: Ben hiç ayırt etmem, ne olsa yerim.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Ayla Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
2: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
1: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
3: "Nasıl yani?"
1: açıkladı.
2: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
1: Ve sonra
2: "Hadi gel göbeğini serinletelim,"
1: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
2: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
1: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
3: "Evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu. Buraya gezmeye geldi.
1: Dedi. Ayla güldü buna.
2: Doğru.
1: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
2: Eyvah! Ya Ayza?
1: Aylaydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları, dedeleri anlatmıştı.
0: Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,
1: demişti.
0: Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler.
1: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
3: Bir şey yok galiba,
1: dedi Bera.
3: Hadi bizimkilerin yanına dönelim.
1: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
2: Nereye gideceğiz?
1: Diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum. Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta

0: da kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
1: Su akar, denize varır,
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
2: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Denizi de duyduklarını fark ettiler o an.
2: Şükürler olsun,
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
1: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
3: "Bugün artık bitebilir, yeterince korktum."
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız. Adımız Ayla ve Bera.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki

0: Şimdi. Çekilin.
1: Aman. Az kalsın ağaç üzerime düşecekti.
0: Ben sana çekil dedim Hacıvat. Hiç mızmızlanma.
1: Yalnız biraz erken söyledin. Düştükten sonra söyleyecektin.
0: Olur. Hazır mısın keçi? Şimdi. Çekilin.
1: Ne yapıyorsun Karagöz?
0: Sen demedin mi? Erken söyledin, düştükten sonra söyle diye.
1: Şakaydı o Karagöz, şaka.
0: İnsan sinirliyken şaka yapar mı yahu?
1: Of Karagöz, of. Neyse, hadi topla şu odunları da bir an önce gidelim. Akşam olacak neredeyse.
0: Topla mı?
1: Evet.
0: Topla.
1: Evet.
0: Ben.
1: Evet.
0: Sen.
1: Beygiri alıp eve gideceğim, ne oldu ki?
0: Aa, ben sabahtan beri odun keseyim, odun kırayım, beyefendi de eve gitsin.
2: Be?
0: Evet, keçi haklı. Beygir Bey de boş boş durdu. Şimdi o da gidiyor.
1: Konuşturma beni Karagöz. İşin en önemli kısmını ben yaptım.
0: Yok ya, ne yapmışsın? Söyle biz de bilelim.
1: Hangi ağaç sobaya uygundur? Hangi ormanın ağacı güzeldir? Hangi balta ağaç kesmeye uygundur? Bu işler hangi gün, hangi saatte yapılır? Hepsini ben söyledim. Biliyorsun ki her ağaç kesilmez Karagöz'üm. Isınmak için kesilen ağaçları bilmezsen doğaya zarar verirsin.
0: Ben ağaç kesmesem sen kışın bu bilgilerle mi ısınacaksın?
1: Asıl ben sana bunları söylemezsem sen nereden bileceksin ağaç nereden kesilir?
0: Ben olmasam sen var ya hiçsin hiç.
1: Asıl ben olmasam sen hiçsin.
0: Madem öyle bundan sonra herkes kendi yoluna.
1: Bana uyar. Yürü beygir.
0: Yürü keçi. Ya yürü dedim. Gidiyoruz keçi. Yürü. Zorluk çıkarma. Derdin ne yahu? Neden gelmiyorsun? Ha, doğru ya. Odunlar kaldı. Ah Hacıvat. Akıl bırakmadın insanda. Neymiş? Onsuz hiçmişim. Hadi oradan. Çok bilmiş seni. Sanki umrumda. Neymiş? Ben onsuz bir hiçmişim. Yahu ben kimle istesem konuşur, sohbet ederim. Çevrem insan dolu insan. Bir de sen. Evet.
3: Evet.
0: Amanın. O da ne? Heh. İşte geldi. Şimdi Bekir Efendi ile güzel bir sohbet ederiz. Vay vay vay vay tuzsuz efendi. Günün hayır, güneşin bol olsun.
3: Güzelce selam versene be.
0: Heh, harika. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam da. Harika olan ne?
0: Böyle ters ters

0: Cevaplar ver bana.
1: Hayda, niyeymiş o?
0: Hacivat da böyle ters ters cevaplar verirdi. Onu yokluğunu aratmazsın bana.
1: Yahu, terslendiği için mutlu olan adam görmedim hayatımda.
0: Neyse, hadi sohbet edelim.
1: Edelim Karagöz, madem sıkıldın.
0: Konuyu ben seçeyim öyleyse. Malum, senden çok şey bilirim.
1: Eyvallah, buyur gözüm.
0: Eyvallah mı?
1: Evet.
0: İtiraz etmeyecek misin?
1: Yok, neden itiraz edeyim?
0: Peki, konumuz yiğitlik olsun. Çünkü ben senden daha iyiydim.
1: Hey!
0: İşte, itiraz ediyor. Tıpkı Hacivat gibi.
1: Benim yiğit arkadaşım. Ne kadar mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
2: Be.
0: Aynen keçi. Ben de şaşırdım. Adam hiçbir şeye itiraz etmiyor.
1: Neye itiraz edeyim yahu?
0: Hani her şeyin iyisini ben bilirim. En yiğit benim filan desene.
1: Niye diyeyim yahu? Ne güzel. Hem bilen hem de yiğit bir arkadaşım var.
0: Bu iş olmaz keçi. Ben alışık değilim böyle her şeye tamam diyen insanlarla sohbet etmeye.
2: Be.
0: Bence de. Biz yavaş yavaş gidelim buradan. Hacivat gibi her şeye itiraz eden birini bulalım.
1: Ne oldu şimdi anlamadım ki. Güya deli bendim. Allah Allah.
3: Selamun aleyküm Hacivat.
4: Aleyküm selam Çelebi Efendi.
3: Üzgün ve kızgın görünüyorsun. Hayrolsun.
4: Yo, ne alakası var? Ne üzülmesi, ne kızması, neye, kime, nasıl?
3: Şu haline bak. Sinirden titriyorsun neredeyse.
4: Çok mu belli oluyor? Neyse, yok öyle bir şey canım.
3: Hadi hadi, bak beygir bile onayladı dediğimi.
4: Ha? Onu sende mi anlıyorsun?
3: Yo, öylesine söylemiştim. Demek doğru ki heyecanlandın.
4: Aman Çelebi Efendi ya, canım sıkkın zaten.
3: Tamam efendim, tamam, kızma. Ne demişler? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
4: O söz öyle değil ki.
3: Nasıl peki?
4: Yo yo, öyleydi.
3: Ben kolay kolay yanılmam efendim. Hele hele atasözleri ve deyimlerde.
4: Karagöz olsa yanılırdı. Ben de düzeltir, bir güzel eğlenirdim.
3: Efendim?
4: Yok bir şey. Ben de kolay kolay yanılmam. Ne demiş atalarımız? Yanıla yanıla göl olur.
3: Damlaya damlaya olmasın o.
4: Olmasın ya.
3: Ne olmasın?
4: Neyse efendim. Bana müsaade. Yolluk yolunda gerek.
3: Yolcu yolunda gerek olacak o.
4: Of ya. Karagöz olsa hiçbir yanlışımı bulamazdı benim.
3: Karagöz belki de bulurdu da seni kırmamak için söylemezdi. Hiç bu açıdan düşündün mü Hacivat? Yahu dur, neye ağlıyorsun?
4: Niye ağlamayayım Çelebi Efendi? Ben kendimi yanlış konuşmaz bilirdim. Meğerse ben yanlış söylermişim de Karagöz düzeltmezmiş.
3: Aman Hacivat Efendi, estağfurullah.
4: Hem ne demiş atalarımız?
3: Ne demiş?
4: Aman boş ver. Nasılsa kesin yine yanlış söylerim. Ben Karagöz gibi az bilen ama çok eğlenceli arkadaş nereden bulacağım beygir?
3: Allah Allah.
1: Demek bir ev yapacağız Sabun Nuri Efendi.
3: Evet ağam. Ne iyi düşünmüşsün Nuri Beyciğim. Kim bilir ne kadar sevinecektir oturacak olan gariban.
4: Dünya hali Çelebi Efendi. Bir gün biz de ihtiyaç sahibi olabiliriz. Müslümanlar olarak elden geldiğince yardım etmek lazım insanlara.
3: Doğru.
1: Yardım demişken şu bizim oğlanlara da bir yardım etsek diyorum ağalar.
3: Al benden de o kadar. Ne iyi arkadaştılar halbuki.
4: İyi de mevzu ne ağalar? Benim bir şeyden haberim yok.
1: Kavga edip küsmüşler. Ne geldi aklına yine? Ne?
3: Efendiler.
1: Efendim.
3: Hacivat Efendi bilgili bir arkadaşımız, doğru mu?
1: Evet.
3: Karagöz de maharetli birisi. Özellikle el işinde.

0: Evet. Biz bu ihtiyaç sahibi arkadaşa da ev yapacak mıyız?
1: Evet.
0: Bize bir usta, bir de ustabaşı lazım değil mi?
1: Evet. Anladım.
2: Ben bu işi tek başıma yaparım. Akıl verecek birine ihtiyacım yok.
3: Asıl benim ustaya ihtiyacım yok. Canım isterse ben neler yaparım neler. Hey!
0: İnat etmeyin ağalar. Biliyoruz ikinizin de işinde ne kadar iyi olduğunu.
1: Hem Karagöz, sen değil miydin İsmail abiyle Şefkat ablanın yıkılan evlerini yeniden yapan?
2: Evet ya, ne kadar da sevinmişlerdi.
0: Hacivat Efendi de evin planını çizmişti hani.
3: Aa, hatırladım. Bahçeleri yoktu, bahçe de yapmıştım.
1: Evet, bu işte. Siz bir takımsınız.
0: Ayrılmaz ikilisiniz.
1: Olmazsa olmazsınız.
0: Gül ve bülbül gibisiniz.
1: Güneş ve ay gibisiniz.
0: Baş ve gövde gibi.
1: Akıl ve kalp gibi.
0: Gece ve gündüz.
1: Su ve toprak.
0: Her neyse, bu işi ancak birlikte yaparsınız siz. Bir kişiyle olmaz. Ne demişler? Bir elin nesi var?
4: İki elin sesi var.

0: Ne değişik adam bunlar.
1: Evet, kavgaları da hoş, muhabbetleri de. Müslümanın Müslüman kardeşine küsmesi de hoş değil zaten. Barışmaları iyi oldu.
0: Evet, bu arada evi de güzel yapmışlar ha.
1: Kesinlikle. Bilgi ve beceri birleşirse böyle olur. Ne demiş atalar? Bir elin nesi var?
2: Kadife'den kesesi var. He.

0: Temel'den öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik.

0: eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız?
7: Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
0: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
0: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol sağ, sol sağ, sol sağ, sol sağ. İleri!
5: Oh!

0: Kıpırdamayın. Sakın.
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
0: Öyle öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
0: Hayır. İzin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
3: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
4: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
3: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
4: Eyvallah.
5: Ne var?
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
3: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
1: İşte bu be.
0: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
3: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı. Evet Şakir, senin favorin hangisi?
4: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
5: Onu demiyorum. Hangi takım?
4: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
5: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
6: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
6: Nasıl ya? Ben niye değilim?
3: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol! Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
1: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
3: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım, bu da ne? Veli topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
7: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
5: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
4: Ne? Namaza mı çağırıyor?
5: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
4: Ha. İyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
1: Ne olmuş bu takıma anlamadım.
2: Şimşek gibi oynuyorlar.
6: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
2: Neymiş o?
6: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
3: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top...
1: Hadi gol!
3: Kalede! İnanılmaz bir gol!
8: İşte bu!
1: Ah Aziz, ah! Bari birini tut şu topların.
2: Olsun, öndeyiz işte.
4: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
3: Furkan'dan Nihat'a pas, Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
9: Panter gibi kaleciler var maşallah.
1: Yakala Burak!
3: Cemil Burak'a pas attı ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
1: Yine kaybedeceğiz.
2: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
3: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
1: Hayır!
3: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
10: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
1: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
9: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
1: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
2: Niye ki?
1: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Kırmızı kamyonumu alabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
1: Anahtarlığı mı gördün mü Eren?
0: Evet.
1: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
0: Fazla uzak sayılmaz.
1: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
0: Yaşasın.
1: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
0: Soğuksun.
1: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
0: Biraz soğuksun.
1: Gerçekten acelemiz var ama.
0: Hala soğuk.
1: Sağa mı sola mı?
0: İkisi de değil.
1: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
0: Yok. Biraz sıcaksın.
1: Şimdi?
0: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
1: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarlığı poşete atıvermiştim.
0: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
1: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
0: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
0: Evet, evet, evet.
2: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
0: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
3: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
0: Neden bana söylemediniz?
2: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
0: Baba, hemen geri dönüyorum.
1: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
0: Evet.
3: Ne unuttuk? Her şey çıkarken kontrol etmiştim.
1: Telefonum mu yoksa?
0: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
1: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
0: Neden ama, neden?
3: Uyku tozu boşa gider de ondan.
0: Ne?
1: Aklına sağlık canım.
3: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
0: Ya!
3: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
0: Evet.
3: O zaman... tatlı rüyalar. Eren... Ceren, hadi uyanın, geldik.
1: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
3: Uyku tozu çok etkili olmuş.
1: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
3: Tamam, tamam.
1: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
3: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
4: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
5: Emel.
4: Adem.
5: Buraya ne olmuş böyle?
4: Dün böyle olmadığına eminim.
5: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
4: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Bu ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı.

0: Eren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Oo, başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
2: Ormancı, hey gidi koca ağaçlar, bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz? Ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
2: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
2: Evet canım.
1: Sonra ne oluyor peki?
2: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
2: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
2: O zaman size kolay gelsin.
0: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
0: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
1: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok iyiyim dedim ya. Kara kaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan, dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim.
2: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle bekle, sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
2: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır, ya sabır.
2: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: Olmadı galiba bu. Hatun, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Tamam canım, ne var bunda?

0: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
1: Oo, hanım sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
0: Emin misin hocam?
1: Pek tabii. Yün çırpmak güç kuvvet ister.
0: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ana, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.

0: Şşt, Bestami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe.
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler.
2: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
1: Oyunumuza karışmanızı
3: istemiyoruz.
4: Oo, hocam, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
0: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
4: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
0: Eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu?
5: Odada fare var.
0: Yakaladım seni. Yakaladım.
5: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
0: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
2: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
0: Kış. Kış.
1: Yaşa be hoca, yaşa sen!
2: Yaşa be hoca! Hocam sen çok yaşa!
1: Allah senden razı olsun hocam!
0: Sizi köfte horlar sizi! İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da, çocuklar da beni üzdüler ama... ...son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Bir bilene sor.
1: Ne?
2: Filo!
3: Koy! Bak! Ya!
2: O filo ne? Ne var?
3: Komik! Şıp! Hop! Gel!
2: Şıp!
3: Şu? Bura?
2: Gel! Şıp! Yok! Çık!
3: Hey! Ben! Çık!

0: Ai!
1: Huh?

Oh.

0: Gel.
1: Çanta.

0: bak bak.
1: Ka.
0: Bak bak.
2: Fok.
0: Bak.
2: Oku.
3: Vızır vızır vızır vızır vızır.
4: Ha?
3: Ha?
1: Şap şap.
2: Yap yap.
1: Ha?
3: Ha?
2: Ha?
3: Ha?
1: Ha?
3: Ha? Conta!
2: Ha?
3: Ha? Ha? Ha?
1: Sağlam!
3: Aa!
1: Usta! Kaç!
2: Kaç!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porter.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: İşte geldim.
1: Burası bildiğin hazine.

geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin?

0: neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
1: Mimir kaç.
2: Oh, köstebek de var.
0: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba? Köstebek orada.
3: Kaç Mirmir kaç. İmdat!
1: Mirmir'in maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
2: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
3: Temtem, yardım et.
4: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
3: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
5: Evet.
3: Her yerim ıslak ve yaş.
1: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
5: Köz.
3: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
0: İşte köstebek orada.
2: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
0: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
2: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
4: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
3: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
0: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
1: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
2: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne? Bence köstebeğin ismi Küçük. Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz. Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
1: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
4: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
0: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
2: Senin ismin de o zaman Temtem.
4: Benden bahsediyorlar.
1: Her şeyi biliyorlar.
3: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
0: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
2: Görüşürüz Temtem.
0: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
7: Köz, tanıştığımıza sevindim.
1: Bize yardım ettiler.
4: Aslında ben yetişmiştim.
1: Allah'tan yetiştin.
0: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
5: Çıkmıyor.
3: Ece'nin ayağı takıldı.
1: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
0: Köz buraya geliyor.
1: Çoğu.
7: Teşekkürler Köz Köz. Teşekkürler.
1: Tamam tamam. Bu kadar sarılma yeter.
2: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
7: Hazine!
1: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
2: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
7: Ninem çok sevinecek.
0: Biz de misket oynayalım mı?
6: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
5: Hey!
0: Mirmir, Köz Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
2: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için...

0: bende çok tarif var. Aa, anne bak, üzümlü kek. Bu tarifi biliyorum. Geçen gün yapmıştın.
1: Evet canım.
0: Anneannemden mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Hı hı. Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.
0: Evet, ünlü olduk galiba. Şef Lina ve Yamal Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Lena'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lena ve...
1: Ben de Şef Lena'nın yemeği Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.
0: Sakızlar geldi. Kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
0: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
0: Şey, fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
0: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: bu kolay ve leziz tarif için gerekenler 1 litre yani 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı ve son olarak sakız. Damla sakız ya da normal çiğnediğimiz şekersiz sakız. Malzemeleri yazdıysanız işte başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şefim?
1: Aslında çok basit. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz.
0: O zaman tencereye koyalım. Arkadaşlar, önce sütü koyuyoruz. 1, 2, 3, 4.

0: 4, sonra şeker. 1 bardak şeker. Sırada un var. Onu da koyalım. 1 bardak un ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
1: Bu miktara göre sanırım 2 tane sakız yeterli olacaktır.
0: Peki, bütün mü atacağız?
1: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
0: Bu çok mantıklı.
1: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.
0: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
1: Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
0: Aa, anne aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
1: Bu harika bir fikir şefim.
0: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
1: Sadece torunlarına değil. Belki çok daha fazla kişiye bırakırsın. Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
0: Aa, Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
1: Evet küçük şefim. Bak bakalım tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
0: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
1: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
0: İşte bir püf nokta daha.
1: Ben tencereyi ocağa koyup orta ateşe alıyorum.
0: Peki ben ne yapıyorum?
1: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
0: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
1: Yorulduğunda söyle ben devam edeyim.
0: Yorulmam ki. Çok eğlenceli.
2: Abla bak. Kocaman balon yapabiliyorum.
0: Vay canına. Nasıl yapıyorsun?
2: Böyle üflüyorum. Anne, bir sakız daha alabilir miyim?
1: Ağzında var ya oğlum.
2: Ama daha büyük balon için daha çok sakız lazım.
1: Abartmak yok.
2: Sadece bir tane daha lütfen.
1: Peki madem. Ama başka yok.
2: Anlaştık. Dünyanın en büyük sakız balonunu yapacağım.
0: Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni olup uçurur sonra.
1: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
0: Karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
1: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
0: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.
1: Şefim isterseniz devam edebilirim.
0: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Ama...
1: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
0: Anlaştık. Sen muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
1: Bu çok iyi bir fikir şefim.
0: Arkadaşlar, biz 4 kişilik bir aileyiz. Onun için 4 kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
1: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
0: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Aa, tereyağını unuttuk.
1: Unutmadık. Tereyağını ocağı söndürdükten sonra koyuyorduk.
0: Doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.

0: Evet, bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
1: Bakın, tereyağı nasıl da eriyor.
0: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
1: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
0: Üzerine biraz tarçın da dökelim.
1: Çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Dolapta 2 saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
1: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Tilki?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönde gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yok, ben duymadım.
3: Duymaman normal Haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeği.
2: Alçalıyoruz, alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki.
3: Şimdi de Tilki'ye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
0: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum Tilki. Susuyorum.
0: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım Haberci. Belli ki konu hassas.
0: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
3: Garip cisimler mi yüzüyordu?
0: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
3: Ceviz.
0: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
3: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
0: Diğeri daha kısa.
1: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
0: Neden?
1: Kıramadım. Kuryede ceviz kırıcı yok muydu? Kurye.
3: İnan ki düşünemedim.
1: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
3: Nedir?
1: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
0: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
3: Ben bunu da düşünemedim.
1: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
3: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım, cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?

0: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
1: Buldum, bir tane buldum.
2: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
1: Öyleyse doğru yoldayız.
2: Kesinlikle kurye.
0: Bir tane daha.
2: Bu ceviz mi haberci?
0: Ha? Değil mi?
1: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
0: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
1: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
0: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
2: Hadi ama bulacağız, merak etme.
3: Bu da neydi?
1: Vay be, jet gibi geçti.
0: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
2: Yaşıyormuş demek ki.
0: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
2: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
4: Buyurun.
2: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
1: Üzgün görünüyorsun.
0: Bir derdin mi var?
4: Evet.
0: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
4: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
2: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
4: Evet.
1: Bunlar mı?
4: Cevizlerim.
0: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
1: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
0: Sen yedin.
1: Evet, ben yedim.
0: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
4: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
1: Nihayet cevizlerin sahibini...
2: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
4: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
5: İçinde garip cisimler yüzen dere.
2: Evet dostlar, bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
0: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
1: Çok eğlenceli.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
2: Neymiş?
0: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
1: Ay, kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
0: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
1: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
0: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.
1: Ay, of! Bu da kaşındıkça kaşınıyor.
2: Yapma Yaman. Canın acıyabilir.
1: Eyvah. Duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
0: Ah Yaman, ah. Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
1: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
0: Merak etme, kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
1: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin, tertemiz olsun.
0: Sakin ol, ben halledeceğim. İşte oldu.
1: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
2: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
0: Hiçbir şey. Hı?
2: Nasıl yani?
0: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
1: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
0: Az önceki gibi mi?
1: Değil tabii.
0: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
2: Çok merak ettim kulağa.
0: Hadi o zaman simülasyona.
1: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
0: Haklısın Yamancığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
1: Hemen çıkarmalıyız.
0: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
1: Aman iyi bari.
0: Kulak kepçemiz ses dalgası.

0: dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
2: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
0: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
2: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
0: Tebrikler. Dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
2: Ne işe yarıyor bu ampula?
0: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
1: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
0: Aferin Civan. Aynen öyle.
1: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
0: Güzel soru. Acaba o kolu neden koymuştum? Buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum.
2: Deneyelim mi?
0: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
1: Neden?
0: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
1: Lütfen profesör, çok merak ettik.
2: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
0: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
1: Eyvah, kulak üstümüze geliyor.
0: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan. Hadi Civan, başarabilirsin.

0: ucuz atlattık. Rabbimiz kulağımızı öyle güzel yaratmış ki hem dengeyi sağlıyor, hem sesleri duyuyor, hem de kendi kendini temizliyor. Daha ne olsun?
1: Ne oldu Yaman? Boynun mu tutuldu?
0: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayın ki dengem bozulmasın.
1: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.
0: Olsun. Ben de biraz yardımcı olsam fena olmaz.